Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız Efendi.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekliyordun da. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek.

geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi.

ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramı yörüngemizin mihengi olarak konuşurken bir soru şeytan gündeme getirir dedik ve bu soru bizde cevabı hazır, önceden aşısı yapılmış soru olmazsa bizi şeytan çökertebilir, bunu bilelim diye sorduk. O sorumuz şudur: sokakta 3 kişi 5 kişi kavga edip tartışabilirler, dövüşebilirler, birbirini bıçaklayabilirler, sıradan Müslümanlar da bunu yapabilirler, ama peygamber görmüş, haklarında Kur'an inmiş insanlar nasıl birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler, hatta birbirlerinin düşündüğü dışında şeyler nasıl düşünebilirler? Sorumuz bu. Yani ashab-ı kiram niye ihtilaf ettiler? Farklı farklı niye oldular? Bir peygamberin elinden çıkmış talebeler olarak tek ses niye olamadılar diye sorarsak, bunun cevabı çok nettir kardeşler. Ashab-ı kiram insandılar. Sahabi olunca insanlıklarından sıyrılıp sahabi olmadılar. İnsan olarak sahabi olup yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan olan o gün melekleşiyordu diye bir bilgimiz yok bizim. İnsan ise farklı kudretler ve idraklerle yaratılmıştır. Hiçbir insanın idraki ve kudreti öbür insanla aynı değildir. İnsanların fiziki kiloları aynı olabilir. 20 tane insandan 5'i 80 kilo, 3'ü 78 kilo olabilir. İdrak, kavrayış kapasiteleri aynı değildir. Farklı farklıdır.

insanların farklı kapasitelerle, farklı idraklerle yaratıldığı bir ortamda standart düşünceli bir toplum oluşamaz. Standart imanlı bir toplum oluşabilir. O da ashab-ı kiram toplumudur. Hayatı yaşarken farklılıklar ashab-ı kiramda da diğer nesillerde de normaldir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den iki ayette çok açık görüyoruz. Birincisi Hud suresinin 118 ve 119. ayeti. İkincisi de Yunus suresinin 19. ayetidir. Bu ayetler ashab-ı kirama inmiş ayetlerdir. Yani ashab-ı kiramın herkesten önce duyduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetlerde Allah-u Teala çok açık ve seçik bir şekilde farklı düşüncelerin, farklı idraklerin ve farklı reflekslerin olmasını kendisinin dilediğini söylüyor. Ayeti dinleyelim. Hud suresindeki ayete bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau şa'a rabbuke. Velau şa'a rabbuke. Rabbin isteseydi. Lec'alen nase, insanları yapardı. Ümmeten vahideten, tek bir kalıp yapardı. Ve la yezalune muhtelifin illa men rahime rabbuk. Rabbinin dilediği dışında da tartışıp durmazlardı. Ve lidâlike halakahum, Allah onları böyle bir şey için yarattı. Rabbin dileseydi, ayetin topluca görüyoruz, Rabbin dileseydi insanları tek kalıp yaratırdı. Demek ki dilememiş Allah. Mantığına döneceğiz bunun. Yunus suresinin 19. ayetine gelelim. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً. İnsanlar ilk yaratıldığında tek bir gruptular. Adem vardı, Havva vardı. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. فَاَخْتَلَفُوا. Ama ihtilaf ettiler. Gruplara ayrıldılar. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı, لَكُضِيَ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. İhtilaf ettikleri şeylerden dolayı aralarında hükmünü verirdi Allah. Ama Allah bir kere Hud suresindeki ayette olduğu gibi insanlar farklı farklı düşünsünler diye bir hüküm verdiği için Allah, bu hüküm Allah'ın kararı olduğundan dolayı insanların fikir farklılıkları, düşünce farklılıkları azap görme nedenleri olmuyor. Yanlış yapan yanlışının cezasını çekiyor. Açıkça görüyoruz ki ashab-ı kiram başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in en sıradan konulardan en önemli konulara kadar farklı farklı düşünmeleri Allah'ın kaderinde var ve Allah'ın murad ettiği bir şeydir. Esasen de
bu ümmet fikir ayrılıklarından, farklı düşünmekten dolayı zarar görmez. Bilakis kâr eder. Haddi bilmemek, nerede durulacağını bilmemektir ümmetin zarar gördüğü şey. Farklı düşünmek gerekli. Ashab-ı kiram örneğine dönersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken de, bu cümlem çok önemli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken, yani sağ iken de, o vefat ettikten sonra da ashab-ı kiram aralarında tartıştılar. Ne Peygamber aleyhisselamın sağlığındaki tartışma, ne de o vefat ettikten sonraki tartışma, ashab-ı kiramın kimlik kaybına neden olmadı. Dünya hayatını insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi perspektiflerinden görebilenler anlarlar ki yüzlerce sene kıyamete kadar devam etmesi istenen bir dinin aktif olarak bütün insanlığın ihtiyacına cevap vermesi için en baştan volkan gibi tartışmalı bir ortamda yola çıkması gerekirdi. Barajda üretilen elektrik milyonlarca kilovat gücünde olacak ki, kilometrelerce öteye gittiğinde zaten kaybedecek gücünden, orada motor çevirecek kadar gücü kalsın. Burada kardeşlerim, zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir hakikat konuşuyoruz. Nedir o? Biz ashab-ı kiramı bir Kur'an kursunda hocaları ayağa gelince ayağa kalkan, otur denince oturulan, abdest saatinde abdese giden, hiç çıt çıkarmayan, hatta abdesti bozulunca bile ses çıkarmayan, sessiz sedasız, hep boynu bükük talebeler zannediyoruz. Ashab-ı kiram hiç böyle olmadılar. Ya Resulallah deyip ayağa kalktılar. Ben diyorum ki dediler, hür iradeli, gür yürekli insanlar olarak Resulullah'ın önünde oturdular. Edepleriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetleri sıfırlanmış tekke erbabı yetiştirmedi. Rüstem'in karşısına yalın ayak mızrağıyla kalebodurlara tak tak vura vura yürüyen adamları yetiştirdi. Şahsiyeti ezilmiş insanlar nesil yetiştiremezlerdi yoksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıkıp para ver bana ya Resulallah, Allah sana verdi sen de bana ver diyen adamlar şu büyük Resulullah'ın ashabı dediğimiz adamlardı. Vay ahlakı kıt herif, benden para istersin ha, vay seni kalbinde münafıklık olan adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Kisra'nın sarayını develere yükleyip gelirken çalmamaları için içindeki para hırsını Resulullah'ın önünde bile konuşturttu onlara.

bütün insanlığın derdini, malını, servetini omuzlayacak nesil yetiştiriyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyeli çocuk yetiştireceğim diye, zulme de, sevgiye de refleksi olmayan talebe yetiştirir gibi talebe yetiştirmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din o günlerde molla dini olarak olsaydı bugün bize eksi mollalık düzeyinde gelecekti. Ashab-ı kiramın ihtilafı alkışlanacak bir şey değil ama doğal bir şeydi. Doğaldı. İmtihan oldular. Rablerine o imtihanın sonucuyla kavuştular. Bunun için ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, İhtilaf etmelerini alkışlayıp takdir edip maşallah ne güzel ihtilaf edip kavga ettiler diyecek halimiz yok. Ama ashab-ı kiramı sür atını denize derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gözyaşları içerisinde sabah namazı kılarken üzerimdeki elbisem hariç her şeyimi Allah için feda ettim derken şuramdan bir ok isabet etsin de Rabbime kavuşayım ya Resulallah, onun için geldim sana derken, hangi kimlikle görüyorsak Ali ile Muaviye'yi radıyallahu anhuma karşı karşıya geldiklerinde de görürken o kimlikle görmek zorundayız. Çünkü insan olarak Resulullah'ın karşısına çıktılar aleyhissalatü vesselam, insan olarak birbirlerinin karşısına muhalif olarak çıktılar. Biz insan olan ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. Melekleştirilip bir tür putlaştırılmış sahabiden konuşmuyoruz. O yüzden de ayetler de çok açık bir şekilde beyan ettiği gibi insan ihtilaf eder. Hiç kimsenin ayakkabısı kimseye olmaz. Herkesin ayağı başka, herkesin kafasının içi de başka. Ama ortak paydamız Allah ve peygamberidir, dindir. Bu konuda konuşacağız. Burada kardeşlerim, bu ashab-ı kiramı göz önündeki nesil diye konuşurken altını çizdiğimiz, okla gösterdiğimiz, kırmızıya boyadığımız bir başlıkta toplamak istiyorum. Biz ashabın sosyal kimliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugün bize de sonuçları açısından intikal eden tartışmalarını konuşuyoruz. Ashab tartıştılar, dövüştüler, birbirlerine mızrak kaldırdılar. Doğru, ayrıntılarına gireceğiz, bu doğru. Ama adı soyadı kadar garanti bilmelidir mümin. Ashab-ı kiram akidevi konularda hiç tartışmadılar. Birbirlerine kafir hiç demediler. Hiç ama. 120 bin sahabiden hiçbiri öbürüne sen tevessüle inanmıyorsun, ehli sünnetin dışındasın demediler. Sen filanca mezheptensin, filanca tarikata girdin demediler. Birbirlerinin cennetiyle asla oynamadılar. Asla, tek bir kelime yoktur. Birbirlerinin kıymetini asla tankıs etmediler. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh bir seneye yakın savaştılar. Sonunda belli bir sulh sağlandı ve birilerinin, başka üçüncü bir tarafın hainliğiyle Allah'ın arslanı Ali şehit edildi. Bildiğimiz olay bu. Onunla bir yıl savaşan Muaviye evinde ağladı. Karısı dedi ki ona,

Öldürmek için uğraşıyordun adamı geçen. Şimdi ağlıyorsun. Ne demek oluyor bu? Diye merak etmiş karısı. Dönmüş karısına demiş ki, be kadın, sen Ebu Talib'in oğlu Ali öldü zannediyorsun. İlim öldü, ilim. Ağlamayayım da ne yapayım demiş. İdealleri ve kalite arayışları için birbirleriyle dövüştüler. Fakat kanun kadar kat'i bir şeyi yazınız arkadaşlar. Ashab-ı kiram akide konusunda ihtilaf etmediler. İmanlarında bir ihtilaf olmadı. Amel konularında, siyaset konularında, ameli konuların tercihinde tartıştılar, ihtilaf ettiler. Aralarında sorun oldu. Birbirlerini küfürle itham etmediler. Cehennemliksin dediler, sapıksın dediler. Duyulmadı hiç. Böyle bir söz duyulmadı. Ama elimden gelse seni kırbaçlarım dediler. Tercih meselesi. Niye? Filanca işi niye böyle yapıyorsun diye. Birbirlerinin cennetine şahitlik ettiler. Birbirlerinin cehenneminin şahidi olmadılar hiçbir zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım, bu göz önündeki nesil başlığıyla şu dersi yapışımızın temel nedeni, bizim aramızdaki insanlar olarak, Müslümanlar olarak aramızdaki tartışmalarda şeytan bizi tuzağa düşürüp, ashab-ı kiram da tartışmışlardı, biz de onların izinden gidiyoruz zaten diyoruz ya, bu tuzağın en ucundaki halkası bu. Ashab-ı kiram da tartıştılar, vuruştular, savaştılar, birbirlerini cehenneme sokmak için değil ama. Dolayısıyla 3 tane dosya kadar bir kitap okuyup ondan sonra filanca cehennemliktir, filanca İslam'dan çıkmıştır, filanca ehli sünnet değildir, filanca şu yoldan değildir demek ashab-ı kirama ait bir iş değildir. Ashab-ı kiram gerekiyorsa kılıcını tuttu, kabzasını yakaladı kılıcının, vururum bunu kafana dedi öbürüne. Ama sen kafirsin demedi. Cehennemliksin demedi. Zındıksın demedi. Sen İsrail ajanısın, Yahudilerin ajanısın içimizde demedi kimse kimseye. Dolayısıyla ashab-ı kiramın tartışması bir sınırın içinde. Nedir o sınır? İmanla ilgili olmayan konuların sınırıdır. Bu onların yüksek enerjili çalışma metotlarından kaynaklandı. Bize göre hiç taviz sayılmayacak şeyler onlara göre büyük taviz sayıldığı için fedakarlık yapmadılar o konularda. Elbette şeytan onların içine de fitne soktu. Ama Muaviye örneğinde olduğu gibi radıyallahu anh, hakikati asla inkar etmediler. Gerçek gerçektir dediler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi 15 başlık altında ashab-ı kiramın bu pencereden nasıl izlenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağım kardeşlerim. Neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın faziletlerini, o Bedir'deki kahramanlıklarını, ya Resulallah seni görmesem çatlayacağım diyen sevgilerini, onu konuşmuyoruz. Biliyoruz onları zaten elhamdülillah. İtiraf ediyoruz ve inşallah onlara olan muhabbetimiz biiznillah şefaatlerine vesile olur diye, herkes sevdiğiyle beraber olacağı için biz de inşallah kıyından kırpından onlarla beraber oluruz diye umuyoruz. Ama bugün ashab-ı kiramın önümüzde duran nesil olmalarına rağmen bize etki etmiyormuş gibi bir sahneyle karşılaşmışlığımız var. Onu toparlamak istiyoruz. Önümüzde duran bu nesil
bizim gözümüzden nasıl görülmeli, bunu konuşmak istiyoruz. 15 madde ele alacağız kardeşler. Size tavsiyem, bu maddeleri kalem kalem yazarsanız biiznillahü teala 15 cilt kitap okumuş olursunuz. Notlarınızı değerlendirirsiniz. Siz daha geliştirir, daha ilerletirsiniz. Daha güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama hepimiz inşallah Havz-ı Kevser'de ashab-ı kiramla ve Resulullah ile buluşup bugünleri tatlı bir hatıra olarak yad ederiz inşallah. Kardeşlerim, birinci madde. Ashab-ı kiram insanlığın genelde, özelde de Müslümanların imtihan maddesidir. Allah-u Teala ashab-ı kiramın özünde bulunduğu bir imtihanla insanlığı ve Müslümanları yüzleştirmiştir. Neden? İnsanlık Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek veya etmemekle mükelleftir. Ashab-ı kiramdan birine iman etmek diye bir dava yok ki. Doğru. Ama insanlar İslam dinine girmekle yükümlüdürler. Girince de İslam'ı hayat sistemi olarak yaşamakla yükümlüdürler. Bu nedenle biz İslam'ı aramak için çıktığımız yolda gidebileceğimiz son durak Medine'de ashab-ı kiramın durağıdır. Herhangi bir kütüphaneden, herhangi bir bilgisayar sisteminden İslam'a ulaşamayız. Bir önceki derste ne dedik? İslam'ın pratiğidir ashab-ı kiram dedik. Pratiği olmayan bir dini alıp evine götüremez Müslümanlar. O yüzden ashab-ı kiram hem Müslüman olup Rablerinin cennetine girme imtihanıyla karşılaştılar kendileri, hem de kendilerinden sonraki milyarlarca insanın şablonu oldular Allah katında.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dolayısıyla bir sahabi yanlış bir iş yaptığı zaman o yanlışın kıyamete kadar taklit edilmesi halinde başına kıyamet günü çok şeyler geleceğini biliyordu. Bizim gibi oturup evlerinde namaza gitti, çayını içti, gene namaza gitti, bu sefer kahvesini içti, yattı, sabahleyin kalktı, yapamadılar zavallılar. Bunu Allah onlara lütfetmedi. Bir saat oturmak nasip olmadı onlara. Uhud'dan geldiler, kimse üstündeki silahını bırakmasın, yola devam ediyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaralı bereli devam ettiler. Göz altındaki nesildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görme mesafesinde bir İslam yaşadılar. Bu onların açısından böyle. Müslümanların ve insanların açısından bakıldığında da ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed'in, yani bütün insanlığın kıyamete kadar imtihan konusudur. Bu neden nedir ki ümmetin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı

Bundan sonraki en büyük sorun ashab-ı kiramın kıymetini bilmek veya bilmemek üzerinden çıkan sorunlardır. Yani biz ashab-ı kiramı sadece Uhud'da görerek veya sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün elindeki malını bir çuvala koyup buyur ya Resulallah getirdim derken görüyorsak eksik görüyoruz. Bizi göklere bağlayan merdiven durumundadır ashab-ı kiram. Onlarla Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah'a bağlanıyoruz. Bu nedenle biz burada bugün kıyamet günü İslam adına imtihana tabi tutulduğumuzda bu imtihanın ham maddelerinden birini konuşuyoruz. Elbette bunun üzerinden büyük bir açılım yapıp, yani bunu daha sonraki maddelerde de zaten konuşacağız inşallah. Yani ashab-ı kiramı abartarak sevmek, putlaştırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muadil bir noktaya getirmek, bunlar elbette ayrı sorunlar. Ama ashab-ı kiramın dengeli bir şekilde alınıp kabul edilmesi diye bir mesele var. Bu meseleyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz, bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Arap dini değildir veya başka bir ırkın dini değildir. Eğer ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, bu grubun, ümmet grubunun en başındaki grup olarak görüyorsak, o zaman Kureyş'ten de olsalar, Ensar'dan da olsalar, ashab-ı kiram Arapların değildir. İnsanlığın önderidirler. Yani ashab-ı kiramı insanlığın değeri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bunun sonucu da şudur. Eğer ashab-ı kiramı biz insanlığın değeri olarak kabul edersek, ashab-ı kiram kazanıldığında insanlık kazanacak ve İslamlaşacak. Ashab-ı kiramı insanlık kapsamından indirip Araplık veya sadece Arap Yarımadası'ndaki o dönemin Müslümanları düzeyine indirirsek, bu sefer onlar İslam'ın önünde durdukları için İslam insanlığı kuşatacak çapa ulaşamayacaktır hiçbir zaman. Şimdi derin konulara girmek istemiyorum. Ama örnek de vermem gerekiyor. Filan konuda mesela karı koca ilişkilerinde, aile ilişkilerinde ashab-ı kiram ne yaptılar? Aileyi şöyle bir denge üzerine kurdular. Kureyş'ten biri veya Medine'den, Evs'ten, Hazreç'ten birisi karısıyla böyle bir hayat yaşadı. Evi şöyle kurdular. Genelleme yapıyorum. Yani maddelendirmiyorum. Biz kalkıp o dönemdeki Arap kültürü böyleydi, karısıyla şöyle konuştu, kocasıyla böyle konuştu dersek, Allah'ın tezkiye ettiği, yani
peygamberin görme alanında oldukları halde bu yan

itiraz etmediği bir mantığı, Arap kültürüydü o dersek, İslam'ın şeriatını da onların üzerinden kurduğu halde Allah, biz bu Arap, işte Araplar karısına böyle yapardı, Araplar kocasına böyle derdi, Araplar o dönemde çocuğu şöyle giydirirlerdi dersek eğer, evrensel bütün insanlığa hitap eden bir dini nereden oluşturabiliriz? Ve bu bizi zamanla Arap olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğu için o da insanlığa yetmeyecek noktasına götürür. Bizi götürmese de birilerini götürür. Onun için ashab-ı kiram Müslümanların önündeki örnek nesildir insanlık adına. Bu insanların yöresel fıtratlarının yok sayılması, herkesin Kureyş standartlarına göre yaşamasına davetiye değil şüphesiz. Ama Allah'ın şeriatı olarak önümüze koyduğu ve nihayetinde Kureyş'ten olan veya Evs'ten, Hazreç'ten olan, Arap dediğimiz soydan olan ashab-ı kiramla şekillenmiş aile düzeni İslam'dır. Allah'ın kâffeten linnâs, bütün insanlık için örnek gösterdiği şeydir. Kıyamete kadar da baki kalması takdirindedir Allah'ın. Nasıl biz o zaman Araplara ait bir kültür diyeceğiz? Mesela mümin hanımların yüreğine ağır da gelse hakikat bu. Allah birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermiştir. Ruhsat vermiştir. Bu o dönemdeki Araplar çok sıcak bir iklimde yaşadıkları için, işte cinsellikleri de yüksek olduğu için, Allah onlara, bir de kadınları çok olduğu için, savaşlarda erkekler çok öldürülüyordu, kadınlar çoktu, aç geziyorlardı, sosyal güvenceleri yoktu, bir de hafif bir sesle Allah da sonra sistemlerin değişip güvenceli bir hayat geleceğini bilmediği için şeriatını böyle kurdu, maazallah mı diyeceğiz? Maazallah. Onun için kardeşlerim, burada temel yörüngemizin ana damarlarını çizmeye çalışıyoruz. Mesele sadece Kureyş'in kültürü böyleymiş deme meselesi değil. Bunu şeytan şimdi yumurtlatıyor birisine, Kureyş kültürü bu dedirtiyor. 200 sene sonra da bana ne Kureyş'ten dedirtecek. Mesele Kureyş'ten meselesi değil. Allah bu seçtiği neslin yaşadığı hayatı onayladı mı, onaylamadı mı? Bir kısmını mubahlar olarak bıraktı. Tamam, onlar hurma ile doyuyorlardı. Sen şeftali ile doy. O mubahlarla ilgili bir şey. Bu şeriatın çizdiği çizgidir. Tamam, bundan sonra hayat böyledir dediği şeyler veya serbest bıraktığı şeyler var. Eğer Allah'ın kanunlar dahilinde çizdiği şeyleri biz ashab-ı kiramın üzerinde pratik olduğu için onlar Arap kültürünün etkisinde yaşanmış şeyler olarak görürsek, insanlar günün birinde çok rahat bir şekilde, vallahi Arapların yapabileceği en aktif egzersiz namaz egzersizi de onun için Allah onlara onu yaptırdı. Soğuk yörelerde uygun bir spor çeşidi değil zaten o, derse insanlar şaşmayın. Çünkü bir kere sen bunu Araplara mal ettin, Kureyş'e mal ettin. Hayır,
Peygamber aleyhisselam da Kureyşlidir. Ashab-ı kiram da Kureyşlidir ama din insanlığın dinidir. Ashab-ı kiramın örnekliği de Allah onlardan razı olsun. Kureyş'in örnekliği değil, insanlığın örnekliğidir. Bu da ikinci kaidemiz. Başta söyledim kardeşlerim, bunların her biri üzerinde uzun uzun konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Çünkü bunları ilk defa konuşan ben değilim şüphesiz. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini konuşmak çok kolay. O bol bol konuşuluyor. Menkıbeler konuşuluyor. Bu pencereden bakmaya alışık değiliz. Zihinlerimiz yorulabilir. Bu notlarımızı sık sık karıştırırız, tekrar ederiz. Evde bir ders daha yaparız inşallah. Sonra bir ders daha yaparız. Sonra derken inşallah bizim akli melekemiz de ashab-ı kiramı düşünen, taşınan bir seviyeye bir gün ulaşır inşallah. Kardeşlerim, üçüncü noktamız ashab-ı kiramla ilgili. Eğer din, yani İslam, ebedi din ise, ki elbette ebedi, İsrafil aleyhisselamın iş yapacağı güne kadar İslam kalacak Allah'ın izniyle. Sahabilik çerçevesi, şu bahsettiğimiz çerçevede İslam'ın ebediliğini oluşturan değerlerden biridir. İslam ebedi ise, ki ebedidir, bahsettiğimiz ashab mantığı, şu ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüz de ebedi olmalıdır. Günün birinde ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüzde sarsılma olamaz. Olursa İslam anlayışımızda sarsılma oldu demektir. Neden? Çünkü biz Kur'an'ı ashab-ı kiram üzerinden anlıyoruz. Onlar nakletti, anlayışımızı da onlar sınırladı. Sünneti, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i onlar bize tanıttılar. Kur'an ve sünnet taşıyıcı köprüsü onlar. İki, dinin namazından, kısasından, cihadına kadar her şeyini ilk uygulayanlar ve uygulamalarına onay alanlar Allah'tan onlardır. Üç, yüzlerce konuda ashab-ı kiram Kur'an'da ve sünnette olmayan belli yüzlerce konularda içtihatlar yapmışlardır. Yani görüş belirtmişlerdir. O içtihatları bugüne kadar din olarak gelmiştir bize. En basit diyorum ama farz değil, vacip değil örneği teravih namazıdır. Milyarlarca, belki yüzlerce milyarlarca kere teravih namazı kılındı 1400 senedir. Uygulama tarzı itibariyle ashab-ı kirama ait bir şey bu. Camilerde kıldığımız teravihler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaygın olarak bu şekilde teravih kılınmadı. Ashabın icma ile kılındı. Ashab-ı kiramı çektiğiniz zaman geri

çeker çekmez ashab-ı kiramı en basit örneği veriyorum, teravih namazı dağılır gider. Farzlarda, vaciplerde, haramlarda, devlet yapısında yüzlerce örnek var, ayrı bir konu. Hepimizin bildiği bir örnek olarak sadece teravih namazını konuşuyoruz. Bunun için diyoruz ki İslam ebedi dindir. İslam'ın altyapısını, ayakta durduğu direkleri oluşturan yapılardan biri de sahabi yapısıdır. Allah böyle murad etmiştir. Ashab-ı kiram İslam'ın ebediliğinin teminatındandır. Üçüncü maddemiz bu. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz, üçüncü maddemizin de aynı zamanda açılımıdır. Ashab-ı kiram İslam'ın sigortasıdır. Bu cümle de bana ait değil, hadis-i şeriften alıntıdır. Evet, hadislerde sigorta diye bir kelime yok. Ama o anlama gelen bir kavram var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ashab-ı kiramı ümmetinin teminatı olarak görüyor. Sigortası olarak görüyor. Ebu Musa, Müslim'de hadis numarası vereyim, 2531. hadis-i şerif. Müslim'in hadis-i şerifi. Dolayısıyla sahih diye bir sorunumuz yok. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet ediyoruz. Diyor ki, bir gün akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılmıştık. O çıktı. Biz dedik ki, oturalım, yatsıyı bekleyelim, yatsıyı da kılar, evlerimize öyle gideriz dedik bir grup. Mescitte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi. Siz hala burada mısınız? Evlerinize gitmediniz mi? Buyurdu. Dedik ki ya Resulallah, akşamı kıldık, yatsıya kadar oturalım da yatsıyı kılar gideriz dedik. Böyle cevap verdik. Diyor ki sonra güzel yapmışsınız, güzel yapmışsınız buyurdu ve mübarek başını göğe kaldırdı. Gökte yıldızlar vardı. Buyurdu ki, ifadeye dikkat ediyoruz şimdi. Şu gökteki yıldızlar göklerin güvencesidir. Ben göklerin güvencesidir. Yıldızlar dağıldı mı gökler çöker. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem ashabımın başına çok şey gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ümmetim, ashabım gitti mi ümmetimin başına çok şey gelir buyurmuş. Müslim'in bu hadisinden arkadaşlar ne anlaşılıyor? Alim olmak gerekiyor mu bu hadisten bir hüküm çıkarmak için? Yıldızların dağılması ne demek? Gökyüzünde bir ahenk var. Yıldızın biri orada, öbürü orada, şu kadar sayıda yıldız var gökyüzünde, parlatıyorlar gökyüzü.

Bu ahenk bozulduğu zaman gökyüzü çöktü demektir. Bir gün bu ümmetin içerisinde ashabın değeri düşer, ashab koltuğundan geri çekilirse eğer, çok açık bir şekilde Efendimiz aleyhissalatu vesselam ikaz ediyor ki ümmette perişan olacak. Herhalde son sahabi öldüğünde Müslümanlık kalmayacak demiyor. Çünkü ashab-ı kiramın fani bedeni Peygamber aleyhisselam Efendimizin murad ettiği şey değil ki. Başka hadisi şeriflerde göreceğiz. Ben ve ashabım diyor. Ben ve ashabım. Onu temsil eden ruh yapısına, iman anlayışına sahabe diyor. Müslümanlar, ashab-ı kiramı toplu olarak algılayabildikleri sürece Resulullah'a sahiptirler demektir. Müslümanlar ashab-ı kirama tutunmayı beceremedikleri zaman ön tekerin açtığı izden değil başka yoldan gidiyorlar demektir. Dolayısıyla ashab-ı kiram İşte şu şekilde muska yapmış da hayatı garantili gibi bir büyücü mantığıyla garantimiz değil bizim. Ashab-ı kiram hayat tarzı olarak, ümmeti Muhammed'in yaşama tarzı olarak bu ümmetin garantisidir. Yani ashab-ı kiramın daha sonra şekillendireceğiz inşallah bunu, yaşama tarzını takip et sürece Müslümanlar din açısından bir sorun yok demektir. Burada kardeşlerim, Muaviye ile oynanırken Ebu Zer solculuğa alet edilirken Osman radıyallahu anh gevşeklikle itham edilirken Ali'ye hakkı yendi, hak yedi denirken, Aişe annemize şeytan tırnaklarıyla tırmalama yapılmaya çalışılırken, esasen insanlık, Müslümanlık bindiği dalı kesiyor. Yaptığı budur. Ve bunu izlemekte sakınca görmeyen mümin de kendi bindiği dalı kesen öbür arkadaşına sessiz kalıyor. Ashab-ı kiram korunduğu sürece de kendi gemimizi koruyoruz demektir. Bu şuur ashab-ı kiramın Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Bekir'ine değildir. Yani bir tanesini öne çıkarıp liderimizdir diye peşinden gitme sevdası değildir bu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın getirdiği vahiy, din, şeriat, yaşam tarzı, adını nasıl koyarsak koyalım, Allah'ın Cebrail'e, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emanet, ashab-ı kiramın bütününün taşıdığı yükün adıdır. Ashab-ı kiram bizim sevdamızdır. Sürdüğümüz izimizdir. Ama ashab-ı kiramdan bir kişi peygamber gibi peşinden gittiğimiz kişi hiçbir zaman değildir. Olmayacaktır da Allah'ın izniyle. O yüzden ashab-ı kiramın
bütününe sahibi.

bütününe sevdalıyız, bütününün izini sürüyoruz. Ehli sünnet demek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bütün olarak oluşturduğu idrak demektir. Yani sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzıdır. Bir sahabi değil, bütün ashab-ı kiram o ölçünün ve kalıbın adıdır. Kaybolduğu zaman bu anlayış, ümmet çok şey kaybetmiş demektir. Bu çok şey inşallah ilk etapta iman değildir. Ama imanın da altı oyuldukça nihayetinde kendisinin kaybolma riski de yok değildir. Kardeşler, 15 maddede ashab-ı kiramın bizim önümüzde duran ve zamanında göz önünde nesil oldukları için izinden gitmek mecburiyetinde olduğumuz nesil oluşlarını özetleyeceğiz dedik 15 maddede. İlk 4 maddeyi bu şekilde tespit ettik. Diğer maddeleri inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

De bizde anlam ifade kavram bizde kavram bizde yıldız efendim kargaşa olumsuzluk yok yok bizde yıldız efendim yok bizde yok yok bizde yıldız efendim fırsat bu fırsat.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum.

0: günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam bir nesil yetiştirdiler ve buyurdular ki: "Hayrun nasi karni, thumma alladine yelunhum, thumma alladine yelunhum." İnsanlık aleminin en hayırlıları benim ashabım. Benimle birlikte aynı zamanda yaşayanlar, benimle birlikte iman edenler, sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelenler. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim onlar öne çıkınca, imanda, İslam'da öne çıkınca, Peygamber aleyhissalatu vesselama sahip çıkma noktasında herkesten önde olduklarından dolayı insanlığın imameti makamına sahabeyi çıkarıyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Dünyada yaşarken Allah Teala onlardan razı olduğunu bizzat onlara haber veriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın etrafındaydılar. Ebu Bekir'di, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Kadınlardan Hatice'ler, Zeynep'ler, Fatıma'lar vardı. Sonra bu ümmet bir Kur'an-ı Hakim'e, bir Peygamber aleyhisselamı hayatına, bir onlara baktılar. Madem ki Allah azze ve celle onları öne çıkardı, madem ki dünyada yaşarken cennetle onlar müjdelendiler, biz de çocuklarımıza Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma, Hatice diyelim, o isimleri verelim. Onlar isimleriyle Ömer olurlarsa ruhlarıyla da gün gelir Ömer olurlar. Ömer'in davasına, Ömer'in yoluna sadakat gösterirler. Babalar vazifelerini yapsın. Sonrası çocuklara emanet. Onlar ötede bayrağı taşısınlar. Ömer dediler, Hazreti Ömer gibi olsun. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda Hazreti Ömer gibi öne atılsın diye babalar çocuklarına Ömer, Ebu Bekir dediler. Fatıma dediler ki İslam'ın kızı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun manevi babası olsun. Meryem dediler ki ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farcaha fenefekna fihi min ruhina ve saddakat bi kelimati rabbiha. Karşıda beni İsrail, Allah ve Resul düşmanları bir blok oluşturduğunda, aşılmaz bir set gibi durduğunda, Meryem gibi Allah'ın buyruklarını ilan etsin, Meryem olsun dediler, Meryem gibi mücadele etsin. Onun için o adı koydular. Bize de bütün bu amaçlar, bütün bu gayeler adına bu isimleri verdiler. Kardeşlerim, sabah evden çıkarken aynanın karşısına geçtiğimizde orada baksak, babamız bize Ömer dedi ya da Ebu Bekir dedi. Acaba dünyada adı Ömer olan yarın Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine gelince Ömer gibi muamele görebilecek mi? Herkes nefsi nefsi deyince, kendi derdine düşünce, Ömer gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Livaul Ham sancağı altında olabilecek mi? O halde oradan bir sahabeyi her gün alsak, o sahabeye baksak, Kur'an bize neden bunları anlatıyor? Neden bunlar dünyada cennetle müjdelendiler? Bunlar hangi amelleri yaptılar? Eğer biz de o amelleri yaparsak Allah bizi de cennetle müjdeler diyebiliyor muyuz? Aynanın karşısına geçip kadınlar Hatice, Zeynep, Fatıma olmak için, biz de Ömer olmak için ne yapmamız gerekir? Kimdi Ömer? Neredeydi Ömer? Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı? Nasıl oldu, nasıl erdi, nasıl yükseldi Ömer? Bir tanesine bakalım. Bu örnek olsun. Birini tanıyalım. Her gün bir sahabeyi karşımıza alalım. Onun ruhuyla, onun hayatıyla hemhal olalım. Kardeşlerim, Hattab'ın oğluydu Ömer. Babasını anlatırken diyor ki, kâne fazzan galidan, kaba bir adamdı, sert bir adamdı, çobanlık yapardım. Kudeyt'ten 10 mil ilerilere giderdim.
Sabahtan akşama kadar Mekke'nin sıcağında develerin peşinde dolaşırdım. Öteye beriye giderdim, oturmama babam müsaade etmezdi. Halife olur Ömer radıyallahu anh. Hac emiri olarak Mekke'ye gelir. O çobanlık yaptığım yerler der oraya gitsem. Arkasında onlar yüzler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'dan önce babasının develerini beklediği yer. Oraya gelir ağlamaya başlar. Derler ki mayubukike ya Umar, seni ağlatan nedir ey Ömer? Der ki burada çobanlık yapardım, şurada odun toplardım, şuralarda gecelerdim. Babam akşama kadar oturmama müsaade etmezdi. Fakat şimdi Ömer'in sağında adam, solunda adam var. Dün çobandın, bugün ne hale geldin Ömer der. Hattab'ın oğluydu, çobanlık yapardı. Allah Resulüne hasımdı, düşmandı Peygamber Aleyhisselam'a. Evinden çıktı, kılıcını aldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yürüyordu. Yolda kız kardeşin dediler. Kardeşinin evine geldi. Erkekler saklandı. Kız kardeş Kur'an Hakim'in, Hazreti Ömer'in ısrarı üzerine ayetlerini çıkardı. Hadis suresinin sahifeleri vardı Fatıma'nın elinde. Ömer radıyallahu anh, sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Lehu mulkus semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Aminu billahi ve rasuli. Bu ayete kadar okur. Fatıma'ya tokat vurmuştur Ömer. Kız kardeşinin yüzünden kanlar damlıyor. Elinde Kur'an'ın sahifeleri. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Yani Kur'an-ı Hakim Ömer'e diyor ki, Ömer sen kılıcını kuşandın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı öldürmeye gidiyorsun. Ama Ömer, dağlar, taşlar, yerler, gökler, denizin dibinde balıklar, semada kuşlar Allah'ı tesbih ediyor. Ömer, yuhyi ve yumit, öldüren Allah Ömer, dirilten Allah Ömer. Aminu billahi ve resuli, Allah'a Resulüne iman et Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayete gelince kendinden geçer, kız kardeşi karşısında yüzünden kanlar boşalıyor. O halde bırakır kardeşini. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Safa tepesinin eteğinde Erkam'ın evinde dışarıya çıkamıyorlar. Kılıcıyla hiddetle Ömer oraya gelir. Sahabe dışarıda görür Hazreti Ömer'i. Kapıya vurur fakat kimse kapıyı açmaya cesaret edemez. Hazreti Hamza radıyallahu anh gelsin, eğer niyeti kötüyse o zaman kılıcıyla Ömer'in canını alırım der. Kapı açılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ, seni buraya getiren nedir Ömer? Biz burada saklanmıştık. Safa tepesinin eteğindeydik. Erkam'ın evinde Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Kabe'nin avlusunda namaz kılmamıza müsaade etmiyorlar. Neden bizi rahat bırakmazsınız ey Ömer? Neden buraya kadar geldin? مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ, seni buraya getiren nedir deyince, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ya Muhammed der. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sevincinden ayağa kalkarlar. Peygamber Allahu Ekber diyor. Erkam'ın evinde saklanan sahabe Allahu Ekber diyor. Kur'an'ın ayetlerini okumaya cesaret edemiyorlardı. Fakat o gün Mekke'de dağlar, bayırlar Allahu Ekber'le tekbir sesleriyle inliyor. Ömer Müslüman oldu. Şimdi sen Müslümanları sevindirebiliyor musun?
Sen eve girince, sen mazlumların, biçarelerin mahallesine girince, orada mustazaflar, orada ezilenler, orada biçareler, orada bilaller, orada ammarlar Allahu Ekber diyorlar mı? Bağdat'ta Müslümanlar Büveyhilerin, Şiilerin zulmü altındayken Tuğrul Bey oraya girince halife, bütün Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyordu. Anadolu'ya 15 bin Müslümanla Alparslan yürürken Anadolu Allahu Ekber diyordu. Selahaddin Kudüs'e yürürken Allahu Ekber diyordu ümmet. Fatih İstanbul'a girerken Allahu Ekber diyordu alem-i İslam. Yavuz büyük bir mazlumiyete, mağduriyete son vermek için çaldırana, Şah İsmail'in üzerine yürürken alem-i İslam duada ellerini kaldırmış, zafer haberi gelince Allahu Ekber diyordu. Şimdi biz birkaç askerle Suriye'ye girince Muhammed'in ordusu yardıma geldi dediler. Yani işaret verdiler. Yani alem-i İslam dedi ki eğer Ömer gibi olursanız, Ömer gibi sabbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Dağa bakıyorsunuz, taşa bakıyorsunuz, o tesbihi görüyor, Allah'a iman ediyorsanız aminu billahi ve rasuli, Allah'a, Resulüne iman ediniz, ayetine icabet ediyorsanız, siz şehadet kelimesini getirince, siz yürüyünce, siz bir meydana girince orada Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh Müslüman olur, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yoluna, onun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman eder. Sonra halife olur Ömer radıyallahu anh. Haberler gönderir, emirler, talimatlar gönderir. Onun orduları İran'a, İran Sasani İmparatorluğu üzerine yürürken İranlılar diyorlardı ki dünyanın en güçlü devletini Ömer'in askerleri nasıl çökertebilirler? Böyle demişlerdi ki haftalar sonra İran'daki Beyaz Saray'da Ömer'in askerleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlardı. Elçiler geliyordu, elçiler gidiyordu. Ömer'i soruyorlardı. Kapıda bekleyenler vardı. Elçiler İran'dan, elçiler Bizans'tan, Mısır'dan gelir. Kapıda günlerce beklerdi. Bilal gelir, Süheyb gelir, içeri girerdi. Süheyl bin Amr gibi eşraftan olanlar, lider kadrodan olanlar derlerdi ki لَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ قَطُّ يَأْذَنُ لِهَاُولَٰئِ الْعَب۪يدِ وَيَتْرُكُنَا عَلَى بَاب۪ي. Bugün gibi kara bir gün görmedik. Köleleri, ezilenleri yanına alıyor, bizi kapıda bekle diyor. Yani Bilaller, Ammarlar, Allah'a yakın olanlar bana ne kadar yakınsa, sana ne kadar yakınsa, o Bilal gibi alem-i İslam'da Allahu Ekber dediğinden dolayı ezilenler, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da Mürsi gibi mağdur olanlar bana ne kadar yakınsa o kadar Ömer'im ben. Sana ne kadar yakınsa onların acılarını, ızdıraplarını ne kadar hissediyorsan o kadar Ömer'sin. Dolaşırdı Medine sokaklarında. İran'ı Allah ona vermişti. Mısır'ın da devlet başkanıydı. Dünyanın en büyük devletinin başında Ömer vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Ömer. Yürürken yırtık çarıklarından ayağındaki parmakları görürlerdi. Üzerinde bir cübbe vardı, yamalıydı. Bir defa saymışlardı, cübbesinin üzerinde 12 yama vardı.
Dolaşırken sokaklarda başındaki sarığın yırtıkları, püskülleri sallanırdı. Öyle giderdi sokaktan. Elçiler geldiği zaman ona bakarlardı. Kıyafetinden bu devlet başkanı olamaz derlerdi. Nerede sultanların sultanı Ömer nerede diye sorarlardı. Medine'den Mekke'ye defalarca devlet başkanı hac emiri olarak gitmişti. Yorulurdu, ayaklarında derman kalmaz. Üzerinden cübbesini çıkarır, bir ağacın dalına asar, toprağın üzerinde yatar, orada dinlenirdi. Ömer'di, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiydi. Tevazuyu iliklerine kadar kuşanmıştı. Emretse dünyanın en mamur sarayını yaparlardı ona. Ama peygamberin yanına gitmişti bir gün. Yüzünde hasır izleri vardı. Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselam'ı o halde görünce gözünden yaşlar boşalmıştı. Ömer demişti, saraylar Kisra'ların, dünya onların, ahiret bizim olsa yetmez mi demişti. Ömer saraya nasıl girebilirdi ki peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir hayatı yaşıyorsa? Bir gün minbere çıkar, önemli bahislerden bahseder, sonra bir yere gelir der ki, İslam'dan önceydi, kümtü muflisen, her şeyimi kaybetmiştim. Sonra birilerine su taşıyordum. Su taşıyarak günlük navalemi, nafakamı kazanıyordum. O haldeydim, bugünlerim vardı. Sonra minberden iner. İnsanlar, sahabe, Müslümanlar konuşuyorlar. Derler ki, hel hadel kelamu yukalu fil minber. Bu söz minberde söylenir mi? Ömer bize hutbe irade ediyor. Orada İslam'dan önce iflas ettiğinde nasıl su taşıyordu, amelilik yapıyor. Karşılığında da kuru hurmalar alıyor. Onlar Ömer'in günlük nafakasıydı. Neden bize bunları anlatır Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh döner onlara der ki, bir gurur hali, bir mağruriyet hali beni silah etti. İnsanlar dinliyorlar. Dünyanın en muhteşem devletini Ömer idare ediyor. Ömer'in sözü kanun haline gelmiş. Kendimi orada o halimle anlattım ki, ey insanlar, Ömer de sizin gibi bir adam. Ömer'in de mazlumiyet halleri vardı, kaybettiği zamanlar vardı. Ömer'i görüp de aldanmayın. Siz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a Ömer'in ittiba ettiği gibi peygambere ittiba edin. Kardeşlerim, Hazreti Ömer bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu, onun sünnetini canımızdan daha aziz bilmeyi öğretti. Her şeyden daha önemli onu korumayı öğretti bize Ömer radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam bir defa dünyalıklar dağıtıyor. Bir münafık gelir, Allah Resulü aleyhisselamın yanına yaklaşır. Der ki, ya Muhammedu i'dil fe inneke lem ta'dil. Adil ol ey Muhammed, sende adalet yok der. Peygamber aleyhisselamın yanına kızı Fatıma gelir. Baba der, hizmetçiler dağıtıyorsun. Kızının evde değirmenin taşını çevirmekten elleri patladı. Mecalim kalmadı su taşımaktan, omuzlarımda yarıklar var. Bir hizmetçi de kızına versen dediğinde, lekad sebekaki eytamu Bedir'in. Bedir'in yetimleri varken sana veremem demişti Peygamber aleyhisselam. Şimdi bir münafık Peygamber aleyhisselatu vesselamın adaletini sorguluyor. İadil ya Muhammed diyor. Adil ol ey Muhammed. Vay hak. Men ya'dil ba'di iza lem adil. Eğer ben adil olmazsam dünyada kim adil olabilir ki buyurdu Peygamber aleyhisselam. Ömer'in zoruna gitti. Nasıl olur da Peygamber aleyhisselamı cerh edebilir? Nasıl olur da Peygamber aleyhisselama hakaret eder? Dani adrib unuka hazel munafik. Bırak bu münafığın başını vurayım ya Resulallah. Peygamber aleyhisselama, onun sünnetine bütün varlığıyla ittiba eden bir Ömer. Minberdeler, hutbe irade ediyor. Gözleri birini arıyor. O birisi içeriye giriyor. Hazreti Osman. Osman'a diyor ki radıyallahu anh, neden geç kaldın Osman?
Neden şimdiye kadar gelmedin? Hazreti Osman radıyallahu anh, çarşıdaydım, işim vardı. Ezanı geç duydum, ancak hutbeye yetişebildim deyince, abdestimi aldım geldim. Hazreti Ömer abdest kelimesini duyunca, Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri talimatı yok mu? Men etel cumate fel yagtasil. Cuma'ya gelen gusül abdesti alacak. Peki sen gusül abdesti almadan Cuma'ya nasıl gelirsin Osman? Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri talimatı var. Cuma günü Müslümanlar gusül abdesti alacak. Neden almadan gelirsin ey

Osman diye. Hutbenin mevzusunu değiştirir Ömer. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinin ne kadar önemli, ne kadar mühim olduğunu anlatır. Sana anlatır, bana anlatır kardeşlerim. Peygamberin dünyasını neşreder. Peygamberin dünyasını korur Ömer radıyallahu anh. Suriye'den bir emir, Suriye'den bir melik yanına gelir. Mekke'dedir, hac zamanıdır. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Tavaf ederken yeni Müslüman olan Bizans'ın valilerinden, emirlerinden birisi. Orada bir gariban var, o da tavaf ediyor. Tavaf ederken bunun uzun bir cübbesi var. Cübbesine o garibanın ayağı basar. Ayağı onun cübbesine basınca bir tokat vurur garibana. O da bir tokat vurur. Sonra o vali Hazreti Ömer'in yanına gelir. Der ki, orada birisi vardı, tavaf ederken cübbeme bastı. Bir tokat vurdum, o da aynıyla bana mukabele etti. Onun cezasını ver Ömer deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyururlar ki, لَقِيْتَ جَزَاءَ مَا فَعَلْتَ. Yaptığını buldun. Adam der ki, eğer benim zamanımda olsaydı, İslam'dan önceki halimde olsaydı, valilik yıllarımda biri cübbeme bassaydı onun cezası ölümdü. Nasıl sen yaptığını buldun diyebilirsin bana deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur ki, İnne ekremekum indallahi etkakum. Biz de sizden İslam'dan önce bir hayat yaşıyorduk. Orada şerif olanlar vardı, orada değerli olanlar vardı. Onlar ezerler, onlar sömürürlerdi. Ama Müslüman olduktan, İslam olduktan sonra Allah bize buyurdu ki Azze ve Celle, İnne ekremekum indallahi etkakum. İnsanların soyuna, boyuna, vali olmasına, amir olmasına değil, yüreğindeki takvaya, imana bakacaksın. Yaptığını buldun der. Adam ayrılır, irtidad eder, İslam'ı terk eder. Kardeşlerim, o Ömer'di. Kadisiye'den mallar alınmış, taksim ediliyor. Kureyş'in önderleri, soyluları bekliyorlar ki Ömer en fazla aylık onlara verecek. En öndeler öyle zannediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, Ebu Bekir'in halefi olan Ömer radıyallahu anh, Bilal'den başlıyor, Bedir ashabından, Allah Resulü aleyhisselama en önce gelenlerden, Muhacir'den, Ensar'dan başlıyorlar. Yani Kur'an'ın ayeti diyorlar, İnne ekremeküm indallahi etkakum. Bundan sonra insanların imanına, yüreğine, takvasına bakılacak. Ona göre kamet, ona göre kıymet bulacaklar. Ömer radıyallahu anh gece sabaha kadar ibadet eder. Sabah ailesinin yanına gider. Ve'mur ehleke bis salati ayetini okur. Kalk evladım, Abdullah, Allah seni huzuruna bekliyor der. Gece sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişer. O halde mihraba gelir. Namaz kılar. Abdullah bin Şeddat diyor ki, bir gün camiye girdim. Ömer radıyallahu anh Kur'an Hakim'in ayetlerini okuyor. Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. İçimdeki derdi, gamı, kederi sana arz ediyorum ya Rabbi diyor ki, ağlıyordu Ömer. Semi'tu neşice Umar. Arkadan Ömer'in feryatlarını duyuyordum. Safların şu kadar arkasındaydım. Ama Ömer hışkırıklarla mihrapta ağlıyordu. Namaz kılarken kendinden geçer. Felya'budu rabbe hadel beyt. Bir gün namaz kıldırıyor akşam. Kureyş suresini okuyor. Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki, şu beytin sahibine ibadet etsinler. Ömer kendinden geçer, elini kaldırır. Felya'budu rabbe hadel beyt.
şu Mekke'deki Kabe'nin sahibine, Allah Azze ve Celle, insanlık, bütün bir alem, kainat ibadet etsin der. Onun için Şah Veliyullah-ı Dihlevi diyor ki, namaz kılarken biri elin bu kadar kaldırsa namaz bozulmaz. Çünkü Ömer radıyallahu anh kendinden geçmişti, namaz kıldırırken elini kaldırdı, Kabe-i Muazzama'yı işaret etti. Sanki Medine'deydi ama

Mekke'de Kabe'yi görüyordu Ömer. Felya'budu rabbe hadel beyt. Bu ameli kesir olmaz dediler. Namazdaki halleri, ibadeti, kulluğu bir hayat yaşadı Ömer. O hayatta Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün

onu götürdü. Onun ötesinde İslam intişar etmedi. Sahabenin ötesinde bir hamlesi olmadı Müslümanların. Neden olmadı? Derinlik olabildi. Sayı itibariyle Müslümanlar arttılar. Fakat haritada baktığınız zaman Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'a kadar gelebilmişti. Sonra Osmanlı'nın aşk ve fetih yıllarında, o devirlerinde ashab-ı kiramın ruhuna ittiba edenler, onlar Rumeli'ye gittiler, onlar Zigatvar'a kadar Allah ve Resul davasını taşıdılar, ulaştırdılar. Eğer bizler sahabe devrine dönersek ya da Osmanlı'daki o aşk ve yıllarına dönebilirsek, Allah Azze ve Celle Ömerlerin önündeki engelleri nasıl kaldırdıysa radıyallahu anhum, Ömer gibi bir İslam'ımız olursa, tevazumuz Ömer gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba Ömer gibi, biri Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şerifini reddettiği zaman, sahih bir rivayete hakaret ettiğinde Ömer gibi radıyallahu anh celallenebiliyorsak, Osmanlılara Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini soruyorsak, Ömer gibi sokaklarda İslam'ın tevazusuyla, vakarıyla dolaşabiliyorsak, çağın kisraları, onlar da bu asrın Müslümanları önünde zelil olacak kardeşlerim. Bir dünya var. Ömerlerin dünyası, Ebu Bekirlerin dünyası. Karşıda Ebu Cehil'in karargahı. Ebu Cehil'in karargahında da onların azizleri var. Onlar azizlerini ekranlara çıkarıyorlar. Magazin programlarında şarkıcı diyorlar, türkücü diyorlar. Fuhşiyatın tacirlerini sizin çocuklarınıza anlatıyorlar. Ömer olmasınlar Fatıma, Hatice olmasınlar diye bunu yapıyorlar. Eğer sen evinde, ben evimde Ömer'i anlatabilirsek, o zaman Allah Teala yardımıyla gelecek, nusretiyle gelecek. Önümüzdeki engeller, maniler kalkacak. Dünyada hiçbir şeyden korkmadığınız gibi ölüm de bize düğün gecesi olarak görünecek. Öyle gösterecek Allah Azze ve Celle. Son günleriydi Ömer'in radıyallahu anh. Said bin Müseyyeb diyor ki, Mekke'nin civarındaydık, Ebtah Vadisi'ndeydik. Ömer radıyallahu anh yerden taş topluyordu. Topladığı taşlarla kendine taştan bir yastık yaptı. Sonra üzerine cübbesini serdi. Ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ömer'e yolunda şehadet ihsan eyle ya Rabbi dedi. Medine'ye döndü. Ömer şehit olarak Rabbine gitti. Ömer ölümden korkmuyordu. Beni şehit olarak huzuruna al ya Rabbi diyordu. Dünyada sünnetini hakim kılmanın mücadelesini verdiğim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılığın üzerinden 12 yıl geçti. Ömer 12 yıl peygambersiz Medine'de yaşadı ya Rabbi. Bu kadar gurbet, bu kadar ayrılık yeter. Buradan daha ötesine, peygamberden ayrı bir hayata Ömer'in ruhu dayanamıyor. Gönder ölüm meleğini. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Yolunda Ömer'e şehadeti nasip eyle. Kardeşlerim, sahabe bir hayat yaşadı. O hayata baktığımız zaman, bu hayatı yaşayanlar bu asırda deliler, divaneler olur geliyor bize. Eğer deli divane olmadıysak, etrafımızdakiler bize baktığında bunlar delirmişler, divane olmuşlar demiyorlarsa, diyemiyorlarsa, o zaman adımız Ömer ama ruhumuz Ömer'e yabancı demektir. Babalarımız bize Ömer dedi, ruhumuz da Ömer olsun diye. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı gibi onun yolunda yürüsün diye. Eğer ruhlarımıza da Ömer'in hakikatini taşırsak, o zaman çağın Sasani devletleri, Amerika, Batı, küresel eşkıya, ümmetin önünde zelil olacak. Allahu Ekber diyeceksiniz. Erkam'da, Erkam'ın evinde, alem-i İslam'ın bütün şehirlerinde Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Dağlar, taşlar tekbir sesleriyle inleyecek.

0: yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kardeşlerim, muazzez müminler. Hakikat sadece Kur'an-ı Hakim'de. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nazal. İnsanlığın tek saadeti, tek selameti, bunun tek şekli, tek sureti var. O sadece Kur'an-ı Hakim'de. İşte Kur'an-ı Hakim onu getirdi insanlığa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hakikati tebliğ etti. Bütün yüreklere Allah'ın kelamını, o saadet şeklini ulaştırdılar. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an-ı Hakim bütün mümin yürekler için şifadır, rahmettir. Bunun için indirilmiştir. Cemiyetiniz için Kur'an-ı Hakim tek saadet şeklidir. İçtimai hayatınız için tek saadet şekli Kur'an'dır. Ticari hayatınız, yani sizi var eden, sizi çepeçevre kuşatan dünyanızın kurtuluşu sadece ve sadece Kur'an-ı Hakim'dedir. Size öyle bir ufuk, size öyle bir dünya işaret eder ki, bir tarafta size femşû fî menâkibihâ buyurur ve kulû min rızkî. Yeryüzünde yürüyeceksiniz, çalışacaksınız sabahtan akşama kadar, belki gecenin şu saatine kadar rızkınızı temin edeceksiniz, alacaksınız, kardeşlerinizle de paylaşacaksınız. Fakat karşı tarafta, diğer ufukta size Kur'an-ı Hakim, ya eyyühellezine amenu İza nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillah. Fabrika

Kaleyi kurdunuz, ona da dumanlar yükseliyor. Karşı tarafta da camiyi yapacaksınız. Onun minaresinden de Allahu Ekber sesleri yükselecek. Bir tarafta fabrika bacaları, diğer tarafta minareler. İkisi birlikte semaya yükselirse, ancak o zaman sizin cemiyetinize, sizin dünyanıza saadet ve selamet gelebilir. İşte fabrika bacaları dumanlar. Şu kadar saat onun içinde çalıştınız. Karşı yükseklikte, minarede şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizi başka bir saadete davet ediyor camiye. Fes'au ila zikrillah. Dünya için yürüyecektiniz, şimdi Allah yolunda, ezan-ı Muhammediye icabet yolunda koşacaksınız. Ticareti, dünyayı, fabrikayı olduğunuz yerde bırakıp, olduğu yerde bırakıp, ben geldim ya Rabbi huzuruna deyip namaz safında Allahu Ekber diyeceksiniz. Kardeşlerim, ailede problem varsa aileye tek saadet şeklini Kur'an-ı Hakim getirdi. Abdullah bin Ömer'i, Abdullah bin Abbas'ı, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum, onları en salih babaların, en salih çocukları yapan, onlara zühdü, onlara takvayı, onlara babalarına karşı edeple muamele etmeyi Kur'an-ı Hakim öğretti. Eğer birileri devlet malına, millet malına elini uzatıyor, yetimin malını talan ediyor, sağlıyorsa, gasp ediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, iktisadi, siyasi, içtimai alandaki bu fesadı sadece insanlar Kur'an-ı Hakim'le önleyebilirler. Öyle diyor Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh. Necaşi'nin huzurunda söyle diyor Necaşi, peygamberle, Hazreti Muhammed'le sizin dünyanızda neler değişti? يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الدَّعِيفِ. Biz Hazreti Muhammed'i tanımadan, içimizde güçlüler var, onlar giderler yetimlerin, onlar giderler zavallıların, biçarelerin sofralarından ekmeği alırlar, gasp eder, millet malına, devlet malına elimizi uzatırdık. Fakat onları Kur'an-ı Hakim oradan aldı. İnsanlığın bir daha göremeyeceği, yeryüzünün, beşeriyetin kurtuluşu arzuladığı zaman her defasında işte onlara dönün dediği o sahabe kadrosunu, sahabe neslini Kur'an-ı Hakim neş'unema etti. Onlar Kur'an-ı Hakim'in ufkunda hayat buldular kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'e onun dünyasına çağırdı. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Fakat zalimler, bağiler, tagiler, onlar sizin evinize baktılar, kızınıza baktılar, oğlunuza baktılar, cemiyetinize baktılar. Akşam dükkanınızı kapatıp eve dönerken kazandığınızın bir kısmını sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına fakirlerin, yetimlerin, dul kadınlarının evine bıraktığınızı gördüler. Haset ettiler, sizin aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için uğraştılar. Yani Kur'an-ı Hakim size rahmet, Kur'an-ı Hakim size şifa oldu, cemiyetinize hayat verdi. Fakat onlar sizin bu hayatınızı, sizin bu dünyanızı haset ettiklerinden dolayı aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için, kardeşi kardeşe düşman yapabilmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapma gayreti içerisine girdiler. Ona savruldular, ona sürüklendiler. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an-ı Hakim'e, ashabın dünyasında Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman kelam-ı kadim onların ruh dünyasından bize diyor ki, eğer yeryüzünde bir şey oluyorsa Allah'ın emriyle oluyor. Kün feyekun, ol diyor oluyor. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Yani siz bir yerde bir Kur'an kursu yaptıysanız, bir yerde bir okul yaptıysanız, bir yerde bir cami inşa ettiyseniz, onun dernek başkanıysanız, orada hatip, orada vaiz, orada imamsanız, eğer oraya insanlar geliyor, kardeşlerimiz geliyorsa, bilin ki bu sizin himmetinizle değil, Allah'ın rahmetiyledir.
onun merhametiyledir.

teşaûne illâ en yeşâallâh. Allah dilemeden yeryüzünde yaprak bile sallanmaz. O halde siz bir noktaya gelebilirsiniz. Şu kadar öğrenciniz, şu kadar Kur'an mektebiniz, caminizde şu kadar cemaatiniz var. Bütün bunları kendi namınıza kabul ederseniz, birileri sizi tenkit ettiği zaman bunu şahsınız namına kabul eder, kardeşinize sebep ederseniz, kahrederseniz, o nimeti veren Allah Azze ve Celle, Kur'an bereketine size rahmet eden Allah Azze ve Celle, bir an bakarsınız ki elinizdeki bütün nimetler zail oldular, kayboldular, yok oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için her durumda, her şart altında ashabına kardeşliği telkin ediyorlar. Kucaklaşın diyorlar. Rahm ile bakın birbirinize. Merhamet edin. Kahve içerken kardeşlik muhabbetliği yapmak kolaydır. Kardeşlik üzerine konuşmak kolaydır. Bir kardeşiniz belki gayri ihtiyari olarak ayağınıza bastığında, evinizin camını kırdığında, malınıza zarar verdiğinde ya da sizin caminize, cemaatinize kardeşinizin zarar verdiğini düşündüğünüz zaman, o zaman kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabiliyorsanız işte o zaman büyük Müslümansınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duruşu, bu istikameti değil ümmetine, kafirlere karşı bile zaman zaman göstermiştir. Ve inkâdû leyestefizzûneke minel ard liyuhricûke minhâ. Onlar sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den çıkarmak istiyorlar. Peygamber'e sövüyorlar, peygamber'e hakaret ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bunlar benim dünyama, bunlar benim iman ve İslam meşrebime, menhecime engel oluyorlar diye ellerini kaldırıp onlara kahretmiyor. Onlara beddua etmiyor da Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin bu barikatını aşabilmek için اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. Zevalden gecenin karanlığın çöküşüne kadar öğlede, ikindide, akşamda, yatsıda Rabbinin huzuruna çık, Allahu Ekber de. Namazla aş, dua ile aş. Dua ile geç bu gulyabani mevzilerini. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. Sabah namazı ben geldim ya Rabbi, sıkıntılarım var. Cemaatime dair, komşuma dair, arkadaşlarıma dair, müşterilerime dair aşamadığım sıkıntılar var. Senin huzuruna geldiğim namaz sonrası dua edecek. Bütün sıkıntıları, bütün engelleri izale eyle ya Rabbi diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin engellerini bile bu şekilde aşmayı Kur'an-ı Hakim telkin ediyor. Kardeşlerim, eğer biz esnafsak esnaflığımızı, öğretmensek öğretmenliğimizi, doktorsak tababeti, hocaysak hocalığımızı, eğer Allah yoluna hizmet ediyorsak, hizmetimizi şahsileştirir, kardeşlerimize kahredersek, kardeşlerimize hakaret edersek, o nimetin sahibi bir anda o nimetin elinden alınmamıza hükmedebilir. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki وَلَيْنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Eğer biz dilesek sana vahyettiğimizi bir anda elinden alıp götürebiliriz. İlla rahmeten min Rabbik. Eğer Kur'an-ı Hakim Mekke'de, eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta devam ediyorsa bil ki ya Muhammed Allah'ın rahmetiyledir. Eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta, Allah Resulü'nün yaşadığı bir dünyada Allah'ın rahmetiyle devam ediyorsa, peki ya bizim dünyamızda? Eğer kardeşlerim, küçücük kız çocukları ellerine Kur'an-ı Hakim'i alıyorlar, başlarında örtüleri İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına gidiyorlarsa, bilin ki bizim başarımız değil, Allah'ın rahmetiyledir. Eğer siz bu camiye geliyorsanız, bu hatiplerin, bu imamların değil, onların başarısı değil, Allah'ın rahmetiyledir. Hani bir zamanlar ezan Muhammedi bu topraklara ebediyen garip kalacak, ezan gurbete düşecek diye
bu millet ağladığı zamanlar, ağladığı yıllar, Anadolu'nun dağ köylerinde alimler

kariler, kurralar çıkıp da ey milleti İslam, yese düşmeyiniz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri indiren Kur'an'ın sahibi teminat ediyor. Her durumda, her şartta o kitabını koruyacak dediği zamanlar o dağ köylerindeki alimler değil, Kur'an'ın bir kıraatini, bir şeklini size unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin, yedi kıraatiyle Allah'ın inayetiyle Kur'an'ı okutmaya kadiriz diyen alimleri gönderen illa rahmeten min rabbik, Rabbimizin rahmeti, onun ülfeti, onun ihsanı değil midir? O halde kardeşlerim, Efendimizin ufkuna bakmalı. Kardeşimiz ayağımıza bastığı zaman, komşumuz camımıza taş attığı zaman, o zaman kardeşliğin hakkını, hukukunu koruyabiliyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün varlığımızla ittivamız tahakkuk etti demektir. Bediüzzaman Hazretleri kardeşlik risalesinde buyuruyor ki, bir gemidesiniz ya da bir hanenin içerisinde. O hanede sizinle birlikte 9 tane masum, bir tane cani var. Eğer birisi, bir tane cani o geminin ya da evin içinde diye geminizi batırmak ister ya da evinizi yakmak isterse, ona kahredersiniz, yerden semaya doğru onun zulmünü kainatın sahibine ulaştırır, arz edersiniz. Ya da tersi olsun, bir gemi var, geminin içerisinde 9 zalim, bir tane masum var. Eğer bir tane masum varsa, o bir masumun hatırına yine o gemiyi batırma hakkınız yok. İnsan da diyor, Allah'ın bir gemisi hükmündedir. Bedeninde insan şu kadar masum sıfatlar taşır, imanı taşır, İslam'ı taşır, komşuluğun hakkını, esnaflığın hukukunu taşır. Eğer bir tane sıfatına kahrediyorsanız, bir tane sıfatına karşı sizin adavetiniz varsa, 20 tane masum sıfatını görmüyor, bir tane sıfatından dolayı ona kahrediyor, beddua ediyorsanız, o gemiyi batırmak ne kadar büyük zulümse, 20 tane masum sıfatını görmediğiniz kardeşinize, komşunuza, zaman zaman sizinle aynı safta duran Müslümana kahretmeniz, beddua etmeniz işte o kadar büyük zulümdür. Kardeşlerim, o anlarda dua edebilmek, işte o anlarda kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabilmek. Kainatın sahibi buyuruyor ki, وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah'a, Resulüne kayıtsız şartsız ittiba ediniz, itaat ediniz. Eğer aksi bir istikamete giderseniz, o istikamet size korku getirecek, nefret getirecek. Düşmanlarınızı sevindireceksiniz, dağılacaksınız, devletiniz gidecek, okullarınız, imam hatipleriniz, Kur'an kurslarınız, küçücük yavrularınız, hani o en soğuk kışları hatırlayın, en soğuk mevsimleri hatırlayın, Kur'an-ı Hakim'i okumanın bile yasak olduğu o kış mevsimleri, o zemherileri aşıp da sizi bugünlere getiren Allah'ın üzerindeki ihsanını, rahmetini hatırlayın. Kardeşinize kardeşliğin hak ve hukuku adına bakınız. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki kardeşlerim, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer bu okullara şükrederseniz, yani orada öğretmensiniz, küçücük yavrular geliyor, onlara tesettürü Kur'an'ın emrettiği gibi anlatırsanız, sizler çocuklarınızı o okullara gönderirseniz ya da çocuklarınız yok, ama o okulların hatırına Müslümanlara dua ederseniz Allah nimetini artırır. Fakat le'in kefertun, nankör olursanız, bütün bunları görmezseniz, elinizin tersiyle bütün yapılanları iman adına, İslam adına elinizin tersiyle iterseniz, unutmayın ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah'ın azabının dünyada şiddetli olması demek, Cenab-ı Hak verdiği bütün nimetleri bir andan elinizden alınabilir.
halidir. Bir bakarsınız ki bir karanlığın içine girdiniz. Ne sağdan ezan sesi, ne soldan Kur'an-ı Hakim nidaları geliyor. Bir karanlığın bir zemheri kışının içine savrulabilirsiniz. O halde Kur'an-ı Hakim'in siz davet ettiği

0: dünyaya bakınız. Kur'an size rahmet, Kur'an size şifa. Ama kafirler, zalimler onun rahmet olmasına, şifa olmasına haset edecekler. Aranıza fitneyi, aranıza fesadı ekecekler. Kur'an'a bakın, kardeşliğin ufkunda yürüyün. Ebu Süleyman diyor ki kardeşlerim, Le'in kânetid dünya, eğer dünya fi lukmetin vahide, tek bir lokma olsa, dünya tek bir lokma olsa, bir kardeşim de benim yanıma gelse, aç olsa, tereddüt etmeden o dünyayı kardeşimin ağzına koyabilirim. Geride bir şey kalmadı. Bütün dünya tek bir lokma. Kardeşiniz yanınıza geliyor ve tereddüt etmeden Müslümanın ağzına koyabiliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu kardeşliği öğretti. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden birisiyle bir gün çarşıya gittim. O mal alacak, onun alacağı mal adına ben pazarlık yapıyorum. Pazarlık yaptık, 30 liraya malı düşürdük. Satıcı malı bize 30'a veriyor ki benimle birlikte çarşıya gelen Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi itiraz ettiler. Olmaz dediler. Bu malı 30'a alamam. Bana bu malı 40'a satacaksın. Satıcı hayret içerisinde dedi ki nasıl olur? Yani ben sana bu malı senin menfaatin olacak şekilde veriyorum. Sense daha pahalısını istiyorsun. Müşteri diyor ki Allah Resulü'nün öğrencisi, ben bir tarih bunu 40'a almıştım. Peki 40'a vereyim diyor. Sonra aklına başka bir hadise geliyor. Diyor ki ben falan tarih bunu 50'ye almıştım. Bana bunu 50'ye vereceksin. Peki neden? Ben senin menfaatine olanı da düşünüyorum. Sana 40'a veriyorum. Sen 50'den almak istiyorsun. Diyor ki bir gün Allah Resulü'nün huzurundaydık. Buyurdular ki la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden birisi kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe kamil manada Müslüman olamaz. Ben diyorum ki bu mal benim olsa bunu 50'ye satabilirim. O halde kendim için satıcı olduğumda bu mal 50 lira yapar diyorsam senden bunu 30'a 40'a alamam. Çünkü ben Hazreti Muhammed'in öğrencisiyim. Düşünün camilerimizi, düşünün esnaflığımızı, düşünün hizmet anlayışımızı, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini. İlla rahmeten min Rabbi. Eğer bu camilerde ezan Muhammedi varsa, buralarda hatipler, oralarda imamlar, oralarda vaizler konuşuyorlarsa, sizler buradaysanız, bu ne şunun, ne benim, ne onun başarısı. Her şey Allah'ın rahmeti kardeşlerim. O bize rahmet ediyor, o merhamet ediyor. O merhameti istiyoruz ya Rabbi.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, biz Müslümanız. İmanı, İslam'ı bütün şubeleriyle anlatma noktasında, temsil noktasında her ne kadar bugün problemler yaşasak da, bizi Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Nizamiye'nin, Kurtuba'nın yetim kalan duvarlarına sorsunlar. Bizi Medine'nin sokaklarına sorsunlar. Bizi Afrika'nın köle pazarlarında hürriyetine kavuşturduğumuz insanlara sorsunlar. Şimdi müzelere konan, bir zamanlar şehrin giriş ve çıkış kapılarında öksüz yetim çocuklar, evde süt ve bal bulamadıklarında oradan gelip alsınlar diye şehrin giriş ve çıkışına koyduğumuz, şimdi müzelere kaldırılan o küplere sorsunlar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Yanık yüreklerine, kavrulan yüreklerine, şebi aruz özlemlerine, gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde, rahlenin başında ibadet ederek, mutala ederek, sabahtan akşama kadar da Allah yolunda cihad ederek geçiren, cenneti arayan, ibadetine şirki, riyayı karıştırmayan Kur'an-ı Hakim'in bize anlattığı o kahramanlara, gitsinler onların kabirlerine sorsunlar, taşlarına sorsunlar. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Yeryüzüne adaleti, insanlığı, merhameti götürdünüz. Yeryüzü sizinle, sizin ecdadınızla, sizin esnafınızla hayat buldu. Şam'a sorsunlar, Kahire'ye, Bağdat'a sorsunlar. Ömer radıyallahu anh Efendimizin kurduğu Küfe'ye, Basra'ya sorsunlar. Yetim kalan şimdi Granada'ya sorsunlar, Elhamra Sarayı'na sorsunlar. Biz Müslümanız kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Peygamberinizin öğrencisi, yeryüzünün en kudretli kumandanı Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, 21 yaşında dünya siyasetini değiştiren Sultan Fatih Hazreti Muhammed'in öğrencisi, biz Müslümanız. Batı aklını hizaya çeken, en zor meselelere çözüm getiren, nihayetinde anladım, çözüm ve kurtuluş Hazreti Muhammed'in ruhaniyetine teslim olmaktadır diyen İmam-ı Gazali de, Fahrettin Razi de, Hazreti Mevlana da peygamberinizin öğrencisi, siz Müslümansınız. Bütün varlığınızla medeniyetinizin bütün şubeleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmiştiniz. Dünyada böyle bir uygarlık yok. Her gün 5 defa minarelerde müezzinler sizin medeniyetinizin en mahrem noktalarını ilan ediyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâles salâh, hayyâles felâh diyorlar. Şehadet ediyorlar. Selamete, namaza, kurtuluşa davet ediyorlar. Gün

Emekleriniz, çalışanlarınız, amirleriniz, memurlarınız, hayatın tayin edici bütün esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Kadınlarınız vardı sizin, mahremiyeti hayatının esası kabul eden kadınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide girerken onlara ayrı bir kapı tayin etmişti, Babun Nisa diye. Ondan başka kapıdan peygamber mescidine onu dinlemeye girmemişlerdi. Belki hayalarına halel gelir diye, edepleri yara alır diye erkekler de bunu himaye ettiler, buna saygı gösterdiler. Onlar da kadınların kapılarından peygamber mescidine girmediler. Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamberin o kadın öğrencilerini anlatırken lem yemnahunnel hayahu an yetefakkahne fiddin, örtüldüler, örtündüler, çarşaflarını giydiler, üzerlerine dış kıyafetlerini aldılar, erkeklerle aynı mekanlarda, ayrı mekanlarda oturdular, peygamberi dinlediler. Ama bu halleri onların fakihe, alime olmalarına engel olmadı. O kadar alime, o kadar abide, zahide oldular ki Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanı, Ömer peygamber minberinde, Ömer Medine'nin, alem-i İslam'ın en önemli mevzusunu görüşüyor radıyallahu anh. Buyuruyor ki evlenirken kadınların mehrini yüksek tutmayın. Erkekler evlenemiyor. Eğer erkekler, kadınlar evlenemez, aileler kurulamazsa cemiyeti büyük bir fesadın, fitnenin içine sürüklemiş oluruz. Erkekler dinliyorlar, arkada perdenin arkasında bir kadın ayağa kalkıyor, edebinden öne çıkmıyor da perdenin arkasından Nisa suresinin şu ayetini okuyor: ve in arattum istibdale zavcim mekâne zavcim ve âteytum ihdâhunne kintâran felâ te'khudû minhu şey'a. Ömer diyor, enettebi'u kavlek ev em kavlallah, senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi uyalım Ömer? Allah Azze ve Celle kintaren buyuruyor, o kadınlara mehir malen azimen, yük yük mehir vermiş olsanız bile buyurduğuna göre, sen nasıl olur da kadınlar evlenirken onların mehirlerini azaltın, kısın diyorsun? Senin sözüne mi Ömer, Allah'ın sözüne mi ittiba edelim? Hazreti Ömer devlet başkanı, Ömer radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِي لَكَانُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, eğer benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği büyük Ömer'i peygamberin kadın öğrencilerinden birisi arkadan Kur'an-ı Hakim'in içinden istinbat ettiği bir mana ile hakkaniyete davet ediyor. O kadınları çıkardınız siz, edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla. Kadınlar ayrı yerlerde, erkekler ayrı yerlerde okurdu o zaman. Öyle kadınlardı ki onlar, erkeklerin yıkıldığı, ağladığı, kendinden geçtiği yerde, Uhud mahşerine onlardan bir tanesi gelip kardeşini sormuş, babasını sormuş, eşini sormuş, hepsinin şehadet haberini alınca, o halde bana varlık sebebim olan Hazreti Muhammed'i gösterin, eruni Resulallahi, bana Allah Resulü'nü gösterin, onu görünce küllü musibetin ba'dek celal, sen varsın ya bütün musibetler küçük ya Resulallah diyen, ilmin, irfanın, zühdün abidesi, iffetin, hayanın timsali büyük kadınları çıkarmıştınız siz. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzünü zulüm, yeryüzünü acı, yeryüzü tuğyan kapladığında, insanlar hayata, yaşama dair bütün umutlarını yitirdiğinde, sizin namaz saflarınızdan, sizin aranızdan birileri çıktılar, dünyaya yeniden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtarıcı nefeslerini taşıdı onlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün buyurdular ki,
Çocuklarımın, evlatlarımın arasından birisi gelecek. Yemlevul arda adilen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Hep onu beklediler. Emevi zulmü, Emevi tuğyanı arasında Ömer'in müjdesini verdiği o devlet adamını beklediler. Ömer bin Abdülaziz geldi, Hazreti Ömer'in torunu. İmam Şafii'nin 5. halife dediği, Allah Resulü'nün siyaset bilimlerde yetiştirdiği

öğrencisi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma'yı karşısına alır. Der ki, Fatıma, şimdi devlet başkanı oldum. Ümmetin yetimlerini, çocuklarını, dul kalan kadınlarını Allah bana soracak. Öyle bir yük var ki omuzlarımda, artık ne kadına, ne mala, ne dünyaya dair içimde nokta kadar bir meyil yok. Korkuyorum ki eşin olarak sana zulmedecek. Sana karşı olan vazifelerimi edada kusurum olacak. Seni babanın evine, babanın sarayına göndersem, ben o sarayden çıkmak istiyorum. Ümmetin çocukları, yetimleri barakalarda, çadırlarda yaşarken ben yaşadığım bu sarayın hesabını Allah'a veremem Fatıma. Sen de bir saray kızı, hükümdar kızı olarak Ömer'le böyle bir hayata alışamazsın. Seni babanın evine göndersem dediğinde, Fatıma, Emevi sultanının kızı, Ömer'in eşi, der ki ona, neden böyle yapacaksın? Ben Medine valisiyken, diyor Ömer bin Abdülaziz, halife olmak istiyordum. Halife oldum şimdi, bunun ötesinde daha bir makam yok. Şimdi de cenneti istiyorum. Yetim çocuklar aç, susuz dolaşırken saraylardan cennete gidilmez Fatıma. Şimdi ben Şam'ın mescidin kuzey tarafında kendi paramla aldığım iki odalı pirket bir evim var. Müsaade edersen oraya gitmek istiyorum. Fatıma radıyallahu anha, isna ma terahu fe ene ma'ak. Ne istiyorsan onu yap, eşin Fatıma seninle beraber oraya gelecek. Fatıma ile birlikte şu an üzerinde 28 tane devlet kurulan Emevi devletinin başkanı Ömer radıyallahu anh efendimizin torunu Ömer bin Abdülaziz, 28 devlet olan şu an üzerinde orayı, Şam'ın kuzeyinde şimdi hala bir medrese olan o iki odalı evde idare ediyorlar. Mısır'dan bir kadın yola çıkıyor, oraya geliyor. Devlet başkanına derdini anlatacak. Soruyor, diyor ki, ümmetin başkanı, ümmetin sahibi nerede? Evini bana, sarayını gösterin. Gösteriyorlar, mescidin kuzey tarafında. Geliyor bir eve, kapıyı açıyor, toprak bir zemin. Toprak zemirin üzerinde bir bez, bezin üzerinde yamalı elbiselerle bir kadın uzanmış. Kadın irkiliyor, bu nasıl sultanın evi diye. Fatıma radıyallahu anha annemiz onu teselli ediyor. İçeriye gel diyor. Sen aradığın hükümdarın evi burası. Doğru yere geldin, doğru adrestesin. İçeriye alıyor. Kenara, duvarda sağa sola bakınca duvarın kenarında elinde mala, toprak duvarı çamurla bezeyen birisini görüyor. Fatıma'ya dönüyor, diyor ki, sen ümmetin devlet başkanının eşisin. Nasıl olur da evde yalnız başına bir hizmetçiyle aynı yerde kalabilirsin? Bu adam sana namahrem, sen bizim iffetimizin, sen bizim himayemizin sahibisin. Nasıl bunu yaparsın dediğinde Fatıma diyor ki, hadet tayyanu huve emirul müminin. İşte şu gördüğün yamalı elbiselerle toprak duvarları sıvayan devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz, ben de onun eşiyim. Şimdi Afrika'da değil, Suriye'de aç çocuklar var. Biz de Müslümanız. Ömer bin Abdülaziz devlet başkanı olunca Afrika valileri Şam'a haber gönderdiler. Dediler ki, Afrika'da zekat verecek fakir bulamıyoruz. Ama şimdi Şam-ı Şerif'te kardeşlerimiz, küçük çocuklar yemeğe ekmek bulamıyorlar. Açlıktan bize baka baka, vicdanımıza dönüp ağlaya ağlaya ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Ömer bin Abdülaziz Efendimiz devlet başkanı olunca bütün saraylarını milletine armağan etti. Bütün köleleri, hizmetçileri gönderdi de yanında sadece bir tane küçük yavru bıraktı. O gidiyor, evine ekmek, un ne lazımsa onları alıp getiriyor. O küçük çocuk her gün Fatıma radıyallahu anha, devlet başkanının eşi, çorba, mercimek çorbası yapıyor. Evde başka bir şey yok. Hani Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Muhammed'in namazına en çok Ömer bin Abdülaziz'in namazı benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kıldım vallahi. Onun gibi namazı Hazreti Muhammed'e benzeyen
diyen başka birisi yok. Devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz. Evinde Allah Resulü'nün evine benzesin diye tek bir çeşit yemek var, mercimek çorbası var. Hizmetçi çocuk dayanamıyor. Bir gün Fatıma'ya diyor ki, kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Artık usandım, artık bıktım. Her gün evde mercimek, mercimek, mercimek. Fatıma annemiz ağlayarak diyor ki, ya buneyye, hâdâ ta'âmu emîril mu'minîn. İşte bu devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in çorbası. Afrika'daki çocuklar o kadar mamur olmuşlar ki, Afrika'daki fakirler onlara zekat veremiyorlar, hepsi zengin olmuşlar. Ama Şam-ı Şerif'te devletin merkezinde onları mamur eden, zengin kılan Ömer'in her gün sofrasında mercimek çorbası var. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var. Şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var. Şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor. Batıya özenti uğruna gittiler, aldılar neleri varsa, ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler. Önce sokaklara koydular, sonra kızları, erkekleri aldılar, aynı okullara, aynı sınıflara koydular. Orada alıştırdılar, oradan aldılar, kızları, erkekleri aynı evin içine koydular. İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar. 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı. Çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz, Müslüman evinde dansöz oynamaz diye. Şimdi alıyorlar, adalara gidiyorlar. Yarışma programları diyorlar, vesaire diyorlar. Her gece Müslüman baba eşiyle evinde dansözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi duvarların arkasından ayağa kalkıp ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk. Öyle okuttuk ki Ömer gibi bir devlet başkanı minberde İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından onlara müdahale etmişlerdi. Şimdi şu kadar devletimiz var ama kardeşlerimiz gözümüze yüzümüze baka baka Şam-ı Şerif'te açlıktan ölüyorlar. Onların acılarını duymuyoruz, duyamıyoruz, hissedemiyoruz. Bu günler geçer mi? Yeniden sokaklarımıza, yeniden evlerimize, yeniden çarşılarımıza, yeniden İslam coğrafyasına Hazreti Muhammed'in yetiştirdiği devlet adamları, alimler, gazaliler, raziler, o büyük kadınlar döner mi? Umutsuz olmayınız. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Siz aynı dili konuşan insanlar değilsiniz. Aynı ırka sahip, aynı ırka sahip olduğundan dolayı millet olan insanlar da değilsiniz. Renginiz beyaz, renginiz siyah, diliniz Türkçe, diliniz Arapça, diliniz Kürtçe. Ama siz Müslümansınız diye millet oldunuz. Siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz diye millet oldunuz. Kiminiz Afrika'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz İstanbul'dan, kiminiz Buhara'dan günde 5 defa Kabe'ye dönüyorsunuz. Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Hepiniz dilleriniz, renkleriniz farklı olsa da innemel mu'minune ihve. Biz kardeşiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanacağımız günü özlüyoruz diyorsunuz. Eğer bu aşk ve heyecanınız varsa yeniden evlerimiz, sokaklarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin sokakları, evleri gibi olacak. Hani düşünün, İslam medeniyetine ağıtlar yakıldığı yıllar. Bağdat'ta bir medeniyet çöküyor. Bir güneş batıyor yani. Alem-i İslam'ın üzerine en uzun gecelerden birisi geliyor. Müslümanlar
ağıt yakıyorlar alimlerine, kütüphanelerine, camilerine, yetim kalan minarelerine ağıtlar yakıyorlar. Kim derdi ki Söğüt'te, Bilecik'te, bir köyde bir boy çıkacak. Yeniden alem-i İslam'a Hazreti Muhammed'in sancağını getirecek. Dünya ağlarken, minareler ağlarken, camiler ağlarken Söğüt'te bir köy, bir boy, biz buradayız dediler. Avrupa'ya

Asya'ya, Afrika'ya Allah'ın nurunu taşıdılar. Şimdi o bir köyü bekliyor alemi İslam. Bir boyu bekliyor ya da bir medreseyi bekliyor. Bir avuç olacaklar. Sayıları 100, sayıları 200. Osmanlı gibi, bir boy gibi Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya dönecekler. Üsküp'e dönecekler. Cava adalarına dönecekler. Yetim kalan sokaklara, medreselere, Süleymaniye'ye, Beyazıt'a, iffetini kaybeden kızlara, kadınlara. İşte biz Fatih'in sancağıyla, Hazreti Muhammed'in nuruyla geliyoruz diyecekler. Eğer inanıyorsak istikbal İslam'ındır.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler Hendek'te. Hendek'te soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra Hendek'in üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hem şirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim en çaresiz, en yalnız olduğumuz anlarda bile elimizden tutar. Müslümanın ekmeği, suyu, çorbası olur Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de bütün kapılar kapandığında, bütün sokaklar kapandığında Allah Azze ve Celle "Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah" Kur'an-ı Hakim'i okumasını, namaz kılmasını belalara, musibetlere Kur'an-ı Kerim'le, namazla direnmesini ona telkin etti. Hüzün yılı var, Hatice annemiz yok, Ebu Talip yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni iklimler bulabilme adına Taif'e gitti. Taşladılar, kan revan içinde bıraktılar. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim okurken yanında sadece cinler vardı. O halde Mekke'ye geldi, yalnızlığı iliklerine kadar hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın geleceğine, ümmetin geleceğine dair içinde acılar var, ızdıraplar var. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Hakim onu teselli ediyor. Kur'an-ı Hakim onu teskin ediyor. Yusuf suresi geliyor. Hazreti Yusuf'u gösteriyor. O ufka bak diyor. Yusuf'un kardeşleri var. Yusuf'a kardeşleri ihanet etti. Şu kadar acıya, şu kadar belaya maruz kalmasının arkasında kardeşleri vardı. Şimdi senin de önünde kardeşlerin duruyor. Amcan Ebu Leheb duruyor. Sana Muhammedül Emin diyenler duruyorlar. O halde febi hudahu muktedi, peygamberlerin sünnetine, peygamberlerin yoluna iktida et. Kur'an-ı Hakim senin azığın olsun. Onu oku, onun ayetleriyle ayakta kal ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir anda, böyle bir zamanda gelen Yusuf suresi aynı zamanda şunu da söylüyor. Nasıl Yusuf'u Aleyhisselam'ı babası Yakup'un kucağından aldılar, kuyuya attılar. Seni de yetim kaldığın Mekke'nin sokaklarından alacaklar. Mekke'nin kucağından alacaklar. Mekke'den çıkmak zorunda bırakacaklar. Fakat Hazreti Yusuf bütün bu belalardan, musibetlerden sonra nasıl muzaffer olduysa sen de gün gelecek. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ ma'âd. Ağlayarak ayrıldığın bu şehre Allah Azze ve Celle seni Fatih olarak döndürecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Yusuf

Aleyhisselam anlatıyor. İşte belalar diyor, işte musibetler. Bütün bunların arkasında onun kardeşleri var. Kale ya buneyye la taksusu ru'yak. Rüyanı diyor Yakup Aleyhisselam, kardeşlerine anlatma. Onlar haset ederler, dayanamazlar senin önde olmana. Onlar vicdanlarına, yüreklerine bunu anlatamazlar yavrum, kardeşlerine rüyanı açma diyor Hazreti Yakup. Alıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ı. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ. Kuyunun derinliklerine bırakıyorlar. Yakup'un kucağından alıyorlar, babasından alıyorlar, kuyuya bırakıyorlar. Kuyuya düşmesine sebep kardeşleri. Sonra وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. Kervan geliyor, sucu kovayı salıyor. Alıyorlar Hazreti Yusuf'u bir mal gibi, bir ticaret eşyası gibi. Mısır pazarlarında satıyorlar. Babası Yakup Kenan illerinde gözyaşı dökerken Yusuf'unu Mısır'da bir mal gibi satıyorlar. Nasıl Mekke sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah'ın yetimi Muhammed itiliyorsa, acıya, ezaya, belaya maruz kalıyorsa, Yusuf Aleyhisselam'ı da Mısır sokaklarında, pazarlarında böyle sattılar. O satılmaya sebep kardeşler. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ. Bir kadın, köle pazarından evine gitti o kadın, Aziz'in eşi. Kapıyı kapattı, gel dedi. O en büyük günaha seninle birlikte irtikap etmek istiyorum dedi. Kale maazallah. Allah Azze ve Celle'yi iltica etti. O kadının belasına muhatap kalmasına, maruz kalmasına sebep kardeşleri. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Bütün hakikatler ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı iffeti zahir olmasına rağmen zindana attılar. O duvarların arasında mahpus kalmasına sebep yine kardeşleri. Bu kardeşler şu kadar zaman sonra Hazreti Yusuf'un karşısına geldiler. Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselam işte bununla tesliye ediyor. Onlar karşısında zindana atılması, kuyuya atılması, iftiralara maruz kalması, bütün bunların sebebi olan kardeşler elleri bağlı karşısında dururken onlara قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. Bugün size azarlama yok. Bütün bu acılara, hicrana maruz kalmama sebep olsanız da يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah size merhamet etsin. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor demiştim bu sure. Allah Resulü kardeşleri, yani karabet, uzak yolla kardeşleri, amcaları, onların belaları, onların baskıları, onların zulümleri neticesinde hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'ye geldiler. Ebu Bekir'in evine koşuyor, Ebu Bekir'i teselli ediyor. Bilal'e geliyor, Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Mekke'yi özlüyor. İzhir otu, celil otu diyor. Acaba yine onların arasında geceleyebilir miyim? Mecenne suyunun başına varabilir miyim? Ayşe radıyallahu anha hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'yi düşünüyor. Mekke'nin semaları diyor. Hiçbir yerde sema Mekke'deki kadar güzel olmamıştı ki. Hiçbir yerde yıldızlar Mekke'de olduğu kadar güzel görünmemişti ki. Allah Resulü bir Ayşe'ye koşuyor, Bilal'e koşuyor, Ebu Bekir'e koşuyor. Bu acıları yaşamasına sebep Mekkeliler. Musab'ını şehit ediyorlar. Hamza'yı şehit ediyorlar. Bedir'de üzerine geliyorlar. Uhud'da kan revan içinde bırakıyorlar. Bütün bu acıları yaşamalarına sebep Mekkeli müşrikler. 8 yıl sonra ashabıyla beraber ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye girerken hani orada Musab bin Umeyr'i vardı radıyallahu anh. Musab'ı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona iman etti, ona teslim oldu diye ailesi onu zincire vurdular. Peygamber'e gitmesin diye elini ayağını
prangaya vurmuşlardı, kelepçelemişlerdi. Ta Habeşistan'a gidene kadar öyle kelepçelerde kalmıştı, oraya hicret edene kadar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği Medine'ye ondan önce gitti. Allah Resulü aleyhisselama Medine'yi hazırladı. Medine'de Efendimiz aleyhisselatu vesselam ashabıyla otururken Mekke'nin bu en zengin delikanlısını gördüler. Yanında ashab-ı kiram efendilerimiz var. Buyurdular ki bakın, Musab'a bakın. Mekke'nin en zengin delikanlısına bakın. Bana iman etti diye zincire vurulan Musab'ıma bakın. Şimdi açlıktan yürüyemiyor o en zengin delikanlı. Üzerinde bir cübbe var, cübbesinin yamaları sayılamıyor. لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً اُشْتُرِيَتْ لَهُ بِمِئَةَيْ دِرْهَمٍ Ben biliyorum, annesi babası ona öyle bir cübbe almıştı ki 200 dirhem vermişlerdi. Şimdi üzerindeki yamaları sayamıyorum. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَدْ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ Açlıktan yürüyemiyor Musab. Fakat Mekke'de bana iman etmeden önce annesi babası üzerine titrer, ona en kaliteli gıdaları alırdı, şimdi açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى مَا تَرَوْنَا Allah ve Resulünün sevgisi Musab'ı ne hale getirdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyorlar. Fakat Mekke'de Allah dedi diye, ona geldi diye, Kur'an-ı Hakim okudu diye zincirlere vurulan, açlıktan yürüyemeyen, üzerindeki yamalar sayılamayan Musab'ı yok yanında. İşte Mekke sokakları Musab. Artık putlara değil, Kur'an-ı Hakim'e özgürlük var. Şu sokaklarda İslam'ın izzetini gör, gör ey Musab diyemiyor. Çünkü Musab'ını Uhud'da şehit ettiler. Hamza'yı parçaladılar, yanında yok Hamza. Seyyid-i Şüheda. İşte Mekke, İslam'a, imana, Kur'an'a hazır, seyret ey Musab diyemiyor. Öyle acılar yaşattılar ki aleyhissalatu vesselama. Damadı onun karşısında, ona düşman, düşman olan ordunun içerisinde. Kızı ise Zeynep Mekke'de ağlıyor. Eşi babasına karşı, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı savaşan bir ordunun içerisinde. Sonra Mekkeliler geri gönderilecekler, ya fidye ile gönderilecekler veya okuma yazma öğretecekler. Bunun karşılığında gönderilecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı da Mekke'den eşine Zeynep radıyallahu anha evlenirken annesi Hatice'nin ona düğün hediyesi olarak taktığı kolyasını gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler, o fidyeler eline önüne gelince bakıyor, yıllar öncesine gidiyor, Zeynep'ini düşünüyor, Hatice gözlerinin önünde canlanıyor, elleriyle Hatice'nin Zeynep'in boynuna taktığı o kolye, o gerdanlık, buyuruyor ki لَوْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَس۪يرَهَا فَفْعَلُوا بِهَا Eğer uygun görürseniz, kızım Zeynep'e Hatice'nin evlenirken düğün hediyesi olarak taktığı kolyesini eşiyle beraber ona gönderseniz uygun görür müsünüz? Bütün bu acıları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamasına sebep Mekkeliler. Tıpkı Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin bu acıları yaşattığı gibi, şimdi Allah Resulü Mekke'de, Mekke'nin Fatihi, o düşmanlar karşısında, o da Kabe-i Muazzama'nın kapısında, onun eşiğinde. Onlara hepsine hitaben diyor ki İzhebu fe entumut tulaka gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği Kur'an'ın ayetleriyle size konuşuyorum. قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Ey Mekkeliler, bütün bu acıları, bütün bu ızdırapları yaşamama sebep olsanız da bugün size azarlama yok. Hepiniz dönünüz ve evinize gidiniz. Bu ne büyük bir ufuk ya Resulallah. İnsanlık olarak, Müslüman olarak nerede durmamız gerektiğini bize işaret ettin. İnsanlığın ehramını medeniyetle yeniden sen kurdun ya Resulallah. Sen gittin, geride bize insanlığı, geride bize merhameti bıraktın. Minberinden yine bize konuşuyorsun. Bizse senin ufkundan mahrum, senin dünyandan mahrum. Öyle bir hale geldik ki sana bu acıları yaşatan müşrikler
müşriklere اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَى dedin. Ama şimdi senin ümmetin, sana iman edenler, kardeş olduklarını söyleyenler, bunları okurken ağlayanlar, gözyaşı dökenler, gazete sütunlarında kardeşlerinin ayıplarını ortaya çıkarmak için yarışıyorlar ya Resulallah. Sen buyurdun ki el muslimu ahul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimu, ona zulmetmez, onu zulme de terk etmez, onu tuğyanın içinde de bırakmaz. Şimdi ya Resulallah, hani sen bize konuşmuştun ya, buyurmuştun ya ya Resulallah, İyyâkum vazzan, fe inne zanne ekzebul hadis, ve la tehassesu, ve la tecessesu, ve la tenafesu, ve la tehasedu, ve la tebâgadu, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Gözleriniz, kulaklarınız, gazeteleriniz, kalemleriniz, ümmetin, Müslümanların, Allah diyenlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlerin kusurlarını, ayıplarını gazete köşelerine, televizyonlara, haber programlarına taşımasın. Kötülükte, yanlışta, zulümde yarışmayın. Ve la tenafesu, ve la tebâgadu, buğz etmeyin, öfke kusmayın birbirinize. Ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ, kardeşler olun demiş. Bize bu talimatları vermiştin. Buyurmuştun ki sıla-i rahim var. Akrabanızla sıla yapacaksınız, arkadaşlarınızla sıla yapacaksınız, Müslümanlar arasında sıla yapacaksınız. Er-Rahimu muallakatun bil arş. O sıla-i rahim o kadar yüce, o kadar âli ki arşa bağlanmıştır, oradan sizi seyrediyor. Fakat bir gün gelecek, o sıla-i rahim diyecek ki men kata'ani kata'ahullah ve men vasaleni vasalahullah. Kim beni gazete sütunlarına, televizyon programlarına taşır, kim kardeşinin ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarır, bu şekilde sıla-i rahim ayaklar altına alırsa Allah da onun istikbalini kessin. Kim sıla-i rahimin yanında yer alırsa, her şeye rağmen kardeşini kucaklayabilirse, onun aleyhinde onun kusurlarını, onun günahlarını ortaya dökmezse, dökenlerin karşısında yer alırsa, fitneye yol vermezse, men vasaleni vasalahullah, Allah ona sıla yapacak, Allah onun elinden tutacak. Ya Resulallah, sen ne kadar büyüksün, o kadar büyüksün ki büyük kelimesi senin büyüklüğünü ifade etmede küçük kalıyor, yetersiz kalıyor. Sen insanlığın elinden tuttun, insanlığın elinden acılar, belalar, musibetler, o musibetleri, o sıkıntıları yaşamamıza sebep olan kardeşlerimiz bütün bunlara ısrarla sebep olmaya devam edince, hepsini birer sebebi adi olarak görüp kâle lâ tesrîbe aleykumul yevm yeğfirullâhu leküm ayetini okumayı sen bize öğrettin ya Resulallah. O halde Sultan Abdülhamid'in dediği gibi huz bi eydînâ, tut ellerimizden ya Resulallah. Ufkumuzu modernlerin günahları kapladı ya Resulallah. Ehli dünya gibi Müslümanlar birbirlerine sebbediyorlar, taan ediyorlar. Kahvelerinde, okullarında, sokaklarında, evlerinde, gazetelerinde, televizyonlarında. Şimdi Müslümanlar, Müslümanların ayıplarını izhar ediyorlar. Onları kusuyorlar. Tut ellerimizden. Yeniden ya Resulallah, senin ufkunda insanlık ehramını yüceltelim. Senin medeniyetin alemde şehbalasın. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyeti bu. Seni de, beni de, bütün bir insanlığı kucaklayacak kadar, kuşatacak kadar, içine alacak kadar, herkese yetecek kadar geniş diyelim ya Resulallah.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini kıldılar, sağ omuzları üzerine yaslandılar, sünnetle farz arasında ashab-ı kirama döndüler, ölümü tefekkür ederken buyurdular ki ekfirû zikre hâdimil lezzât, bütün lezzetleri yıkan, parçalayan ölümü çokça hatırlayınız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabenin radıyallahu anhum hayata bakış açılarını değiştirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamı tanıyana kadar hayatı severler, ölümden korkarlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ölümü düşünmeye, ölüm üzerine tefekkürde bulunmaya onları davet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dünyadan ayrılırken Er-Rafika al-A'la diyorlardı, en yüce dostu arzuluyorlar, oraya gitmenin arzusu, iştiyakı içindeydiler. En az 70 sahabeden radıyallahu anhum ölüme dair ölümü arzuladıklarında, dünyadan ayrılıp Allah Azze ve Celle'ye ulaşmaya dair onlardan ifadeler, ibareler nakledilir. Ölüm güzel şey sahabe nazarında. Müslümanlara göre ölüm güzel. Güzel olmasaydı Peygamber aleyhissalatu vesselam ölür müydü? Allah Azze ve Celle ona ölümü tattırır mıydı? O da ölümle dünyamızdan ayrıldılar. Fakat gün gelecek, ölüm de ölecek. Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin de canını alacak. Artık ölüm kalmayacak dünyada. Bir zaviyeden baktığınız zaman ölüm ayrılık. Anneden, babadan, yardan, sevdiklerinizden neler varsa onları geride bırakıp gidiyorsunuz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüme farklı bir zaviyeden bakmayı öğrettiler insanlara. Öteden bakacaksınız. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Asıl yurdumuz, vatanımız ahiretti. Oradan dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Buradan oraya gidecektik. O halde ölmek, ölüm demek, ayrılmak dünyadan, aslında ulaşmak demek, kavuşmak demek, Allah Azze ve Celle'ye lika demek. En sevgililer orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Ölüm alacak kardeşlerim, o en sevgililere, sevdiklerimize, onlara ulaştıracak. Bir dünyada yaşıyoruz. O dünyada her şey ölümü tadacak. Her yeni eskiyecek. Her doğan ölecek. Her insan ayrılacak. Her ağaç kuruyacak. Allah'ın kanununa, hükmüne bütün canlılar ram olacaklar, teslim olacaklar. O halde hadiseye nereden bakmalı? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi ölüm rabıtasına, ölümü düşünmeye davet ederken hayata nereden bakmamızı söylüyor? Bir öğrenci düşününüz. En yüksek notlarla okulu bitiriyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki sen bu kadar yüksek notlara nasıl malik oldun? Nasıl okulun birincisi olabildin? Bütün notların en yüksek dereceden. Belki şöyle diyecektir. Arkadaşlarım oynarken ben imtihanı düşünüyordum. Yerken imtihanı düşünüyordum. Yatağa girerken imtihanı düşünüyordum. Ve bütün bunlar beni daha çok çalışmaya sevk etti. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Ne kadar insanın gayreti, himmeti varsa Allah Azze ve Celle öyle o kadar ihsanda bulunacak. Ve bizler dünyada bir öğrenci hükmündeyiz. Öğrenci mesabesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında, her noktasında o en büyük imtihanı düşünmeye bizleri davet etti. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. Yani kardeşim, yürüyorsun, okuldasın, sahildesin, gidiyorsun. Hayatı üç şeritli bir yol olarak düşün. Sağını kapatmışlar, sol
solunu kapatmışlar. Sağında sahiller var. Orada anadan uryan kadınlar var. Solunda ekranlar var, sinemalar, diziler var. Onlar seni dünyaya, dünyada kalmaya, oradan cehenneme yürümeye davet ediyor. Fakat önünde bir yol var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı bir yol. O yolda Allah Resulü Aleyhisselam imam. Sana diyor ki, gözüne, kulağına, aklına, bütün haselerine sahip ol. Kendine sahip ol. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Eğer sen ahireti düşünürsen, Allah Teala'nın huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. O anı, o hayatı düşünürsen, Allah sana iki cennet verecek. Emirlerine uymana mukabil bir cennet. Haramlardan kaçmana, uzaklaşmana mukabil Allah sana bir daha cennet verecek. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Evleneceksin, hayatını kuracaksın. Arkadaşların var. Onlar maaşa bakıyorlar. Onlar soya bakıyorlar. Ama sen 14 asır önce yolunu açmak için sağda şerit tıkalı, solda tıkalı, kapatmışlar. Heva var, arzu var, cehennem var. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam senin önünü açtı. Sen cennete talip olacaksın. Dindar olanını, iffetli olanını, Fatıma'yı, Zeynep'i, Hatice'yi tercih edeceksin. Oradan yürüyeceksin. İmtihanı evlenirken oraya koyacaksın. Ahirette o evliliğin hesabını vereceksin. Evini diziyorsun, karşıda muhatabın var. Onunla konuşuyorsun. Sen onunla ya da Zeynep, Hatice seninle konuşuyor. Yeni bir dünyayı kuracaksınız. Konuşuyorsunuz. Şuradan şu kadar, buradan bu kadar gelir. Hayat böyle devam eder. Fakat dur diyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okumuştu. Mihrapta sünneti kılmıştı farzdan önce. Önemliydi, söylemesi gerekirdi. Aldanacaktı ümmeti, seni ikaz etmesi gerekirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölümü çokça hatırla. Evlenirken eşinle geleceğin, yarınların planlarını, projelerini hazırlarken imtihanı onun merkezine koy. Eğer koyarsan o zaman ahirette güleceksin. Cennet senin, cemalullah senin olacak. Belki alim olacak, belki mürebbi olacak. Kürsülerde, minberlerde 10.000'ler seni dinleyecekler. O zaman nefsin yanına gelecek. Diyecek ki, kadınlar başlarını asınlar. Şuralarda, buralarda, şu görevleri yapanlar, onlar namaz kılmasınlar. Kaşlarıyla, gözleriyle işaret yapsınlar. Sayılarınız çok olsun. Onlara, binlere, 100.000'lere malik olun, bu kadar sayılara ulaşın dendiğinde, sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de göremiyorsan, İnnehum lehumul mansurun. Allah'ın ordusu galip olacak. La ilahe illallah diyenler galip olacak. Küfre, onun bütün ideolojilerine, Ammarlar, Yasirler gibi kıyam edenler, yalnız onlar muvaffak olacaklar. Efendimiz Aleyhisselam'ı, imtihanı düşünüyorsun. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetlerini okuyorsun. Küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim sana diyor ki, ölümü tadacaksın. Bütün nefisler gibi öleceksin. Allah'a bu hayatın hesabını vereceksin. Kardeşlerim, kürsüde ağlamak mesele değil. Kürsüde söylediklerimize dışarıda ağlayabilmek. Yalnız kaldığımız yerde ağlayabilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük müjdeyi onlara veriyor. Yani yürüyorsun, gözün, aklın, bütün haselerin, onlar şeytan tuzağında. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana arşı gösteriyor. Arşın gölgesine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki, وَرَجُلٌ دَعَتُ اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ. Çağırıyorlar seni. Havalimanında yürürken önünde gidenler çağırıyor. Sahillerde, dizilerde, sokaklarda anadan uryan gezenler seni cehenneme çağırıyorlar. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahireti, mahşeri, hesabı işaret ediyor. Diyebiliyor musun diyor. Bütün bunlara sağını kapattılar, solunu kapattılar. Fakat önünü açtım. Eğer benim ardından gelirsen, sen buradan cennete, sen
buradan Rabbine ulaşacaksın. Gelir misin? Fakale inni akhafullah. Ben Allah'tan, ben Rabbimden korkarım. Ey genç adam, bunu diyebilir misin? Ardımdan yürüyebilir misin? Hani diyor Allah Resulü Aleyhisselam lisan-ı haliyle, Mekke sokaklarında ben ammarları, yasirleri arardım. Sen de kahvehanelerin önlerinde, okulların önlerinde bu asrın ammarlarını, yasirleri arar mısın? Yolumuzun sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. İşte buradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden cennete, cemalullah'a yürümeye var mısın diyorsun. Kapatmışlar. Van'da bombalar patlatıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir cepheye taşıdılar. O cephede bu milleti düşürebilir miyiz? Onun planı içindeler. Ama bilmiyorlar ki bin yıldır küfürle İslam Anadolu'da göğüs göğüse hesaplaştı. Şimdi Müslümanlar buradan cennete yürüyecekler. Onlar açacaklar bu yolları. Hani yolunuz kapandığı zaman, kapatıldığı zaman, eşkıyalar yolunuzu kestiğinde ya da istila ettiğinde orada bir nefersiniz. Orada bir askersiniz. Bir Akıncı Bey'siniz. Özel harekattan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunda bir mücahitsiniz. Geliyorlar, işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyorsunuz. Rahimallahu harisel haras. Allah Azze ve Celle ümmeti bekleyenleri bekleyene rahmet etsin. Haras bekleyenler demek. Ümmeti bekleyen askerler. Bir de onları bekleyenler var. Yani orduda nöbet tutanlar var. Ordu millet için nöbette. Fakat bir de o orduyu korumak için ayakta duranlar var. İşgal anında, istila anında. Geliyorlar, milletin namusunu, ümmetin namusunu kirletecekler. Siz orada yalnız başınızasınız. Sağ kapalı, yolun solu kapanı. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Önünüzde bir şehadet yolu açık. Peygamber aleyhissalatu vesselam size buyuruyor ki, Rahimallahu harisel haras. Allah Teala ümmeti bekleyen, mazlumları bekleyen, orduyu bekleyen, o namusunu çiğnetmeyen, ona merhamet etsin ya Resulallah. Senin buyurduğun yerden cennetine geliyorum. Rabbim yolları, Rabbim kapıları açar mı? Kardeşlerim, dün bir cenazedeydik, Kulancak'taydık. 4 tane bir aileden cenaze vardı. Binlerce Müslüman o cenazeye iştirak etmişti. Onlardan bir tanesi bir hanım kardeşimiz. 3 tane evladı var, 3'ü de hafız olmuş. Bir trafik kazasında ayrıldılar, dünyadan ahirete gidiyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesinin şu sözünü cemaate hatırlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı. Ebva'dan Mekke'ye dönüyordu. Babasının kabrini ziyaret etmişti. Anneleri Amine rahatsızlandılar. Annesinin dizine Efendimiz Aleyhisselam başını koydular. Efendimiz Aleyhisselam'ın başı annesinin dizi üzerinde. Annesi dediler ki, her doğan ölecek yavrum. Her gelen bu dünyadan ayrılacak. Her yeni eskiyecek. Şimdi ben de gidiyorum. Babanı görmemiştin. Bundan sonra bu hayata annesiz devam edeceksin. Fakat in sahha ma ra'aytu fil manam fa anta mab'uthun ila al anam. Sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa Allah seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi yavrum. Ben gidiyorum ama geride bir Muhammed bıraktım. Şimdi o kadını düşününüz. Onun dünyada acıları, ızdırapları vardır. 12 yaşında evladını hafız olması için Bulancak'tan Trabzon'a gönderir. Komşuları var, onların da çocukları var. 12 yaşında Ramazan gününde iftar sofrasında komşularının çocukları gelirler. Aynı sofraya otururlar. Ama bir anne, 12 yaşındadır evladı, onu Bulancak'tan Trabzon'a göndermiştir. Kur'an-ı Hakim'e sahip olsun diye. Hani buyurmuştu ya Allah Resulü'nün annesi, ben gidiyorum ama geride Muhammed'i bırakıyorum. Ayrılıyorsunuz dünyadan, geride 3 tane hafız bırakıyorsunuz. Sana geliyorum ya Rabbi. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
ayağımın açtığı bir şerit var. Oradan sana doğru yürüyorum. Ama geride Hafize Hatice'ler, Mükerremler, Ahmetler, Muhammedler bıraktığım halde sana geliyorum. Kardeşlerim, ayrılacağız dünyadan. Çocukken Trabzon'dan Samsun'a doğru oftan gelirken otobüste levhalar olurdu. Levhada yazar 300 kilometre, biraz daha gidersiniz 290-280, sevinirsiniz. Otobüsten inecek, yerinize yurdunuza kavuşacaksınız. Adapazarı'ndan Sakarya'dan gelirken kilometreler daha uzun, yaklaşıyorsunuz, seviniyorsunuz. İşte biz evine dönerken kilometreler azaldıkça sevinen o çocuklar gibi her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyoruz. Geldiğimiz olan ahirete yaklaşıyoruz. Saçlarımızda aklar, sakallarımızda beyazlar var. Esasında bunlar Rabbimden gelen risaleler, mektuplar. Yani diyor ki kilometreler azalıyor, ömür tükeniyor, buluşmaya hazır mısın diyor. Seni Allah'a götürecek. 60'ı geçince ayaklarımızda derman kalmayacak. Belimiz bükülecek, yürümekte zorlanacağız. Gözlerimiz belki feri kalmayacak, göremeyecek. Bütün bunlar Rabbimizden gelen işaretler. Yani diyecek ki İhsan, hazır mısın? Birazdan Allah'la, Rabbinle, kainatın sahibiyle buluşacaksın. Kardeşlerim, evimize dönerken seviniyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'ye dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yoldan gidiyoruz. Ölümü düşünebiliyor muyuz? Düşünüp sevinebiliyor muyuz? Yani şurada bir dairemiz olsa, daireyi kiralasak, içinde odalarımız var. Oturma odamız, yatak odamız vesaire var. Eşyaları aldık koyduk. Gecenin üçünde evin sahibi geldi. Hadi çık bu evden dedi. Çıkardılar sizi. Zorla çıkardılar. Üzerinizde sadece elbise var. Onu alabilirsin dedi. Çıkardılar bizi evden, ayrıldık gidiyoruz. Peki dünya işte tıpkı bunun gibi. Ölüm meleği gelecek. Bu dünyada sen emanetçiydin diyecek. Sadece elbiseni, sadece kefenini alabilirsin. Belki 2'de ayrıl diyecekler, belki 3'te, belki sabah vaktinde. Ayrılıp gitmeye hazır mıyız? Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Kim ameli salih kadınlardan erkeklerden yaparsa, Allah Azze ve Celle mümin olduğu halde yaparsa bütün bunları, onları tertemiz bir hayata diriltecek. Yani ahirette en güzellere nail olacaklar. Eğer imanımız, ameli salihimiz varsa, o evin içinde neler varsa alıp da onları ahirete götüreceksiniz. Eğer imanımız yoksa sadece kefenimiz olacak. Dünyada her şey burada kalacak. O halde şu sokaklara çıkmalı, kahvehanelerin önüne gelmeli, oradaki kardeşlere demeli ki, hani seni yoğun bakıma aldılar, ağır bir ameliyata gireceksin, belki geriye dönmen zor, fakat doktor sana geldi dedi ki, eğer 100 milyarlık bir operasyon var ya da bir ilaç var, onu alırsan belki 5-10 yıl kadar daha yaşayabilirsin. Eceli Allah bilir ama onlar böyle söylediler. Adamın bir evi olsa 100 bin lirayı satar, dünyada belki 5 yıl 10 yıl kalabilmek için. O da kesin değil. Doktorun sözü, doktorun ifadesi. Peki kardeşlerim, neden dünyada 5 yıl ya da 10 yıl daha kalmak isteriz? Kahvehanede insanlar neyi kazanırlar? Neden orada ömürlerini geçirirler? Bedreddin Hasani Hazretleri kahvehaneye gittiler. Dediler ki, ey zamanlarını burada öldüren zavallılar, Allah Teala imkan verse şu zamanınızı satın alsam sizden, onu ibadetle, onu kullukla değerlendirsem. Kardeşlerim, şu bedene önem veriyoruz. Toprak varsa siliyoruz. Yemeğimizde saç varsa kalkıyoruz. Midemiz bulanıyor. Ama öleceğiz. Alacaklar bizi, toprağa koyacaklar. Sonra üzerimize toprak atmaya başlayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, okulda, sokakta, işte, mal alırken, satarken ölümü düşün. Düşünebiliyor musun? Nereden alacaklar, nereye götürecekler? Ömür azalıyor. Kilometreler
yaklaşıyor. Allah'a yaklaşıyoruz. Her an melekül mevtle, ölüm meleğiyle buluşmaya daha yakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, onlar öleceklerini anlayınca, işaretler gelince seviniyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölümü onlara öyle anlatmıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, 15 gün sıtması vardı. Her gün biraz daha ağırlaşıyordu. İnsanlar yanına geldiler. Dediler ki, doktor çağırsak Ebu Bekir, emradani tabib, beni doktor bu hale getirdi, Rabbimi istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh Zilhicce ayındaydı. Mina'dan dönüyordu. Cübbesini çıkardı, kumun üzerine serdi. Sonra ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi, Ömer'in mecali kalmadı. Devlet büyüdü. Bundan daha ötesine Ömer gidemez. Ömer'i huzuruna şehit olarak alsan ya Rabbi dedi. O ay çıkmadan Ömer radıyallahu anh Efendimiz şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gitti. Bilal-i Habeşiler, Abdullah ibn Mesudlar, etraflarında çocukları, son anlarında çocuklar ağlarken onlar va taraba diyorlardı. En mutlu anımız çünkü Allah'a gidiyoruz. İskilipli Atıf Hoca, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etti diye idam kararı verdiler. O da müdafaa name hazırlıyordu. O gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördü. Atıf dedi, yarın bize geleceksin. Neden müdafaalarla uğraşıyorsun ki? Gözlerini açtı, seviniyordu. Arkadaşları ağlıyorlar, o seviniyordu. Çünkü o günün sabahında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ulaşacaktı. Kardeşlerim, sahabe gibi yaşarsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yolda yürürsek, İşte o zaman dünyada nelere sahipseniz onları ameli salih olarak alıp ahirete götüreceksiniz. Asıl vatanımıza ölüm bizi ulaştıracak. Onun için Ebu Bekir gibi Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, ölüm bize bir düğün gecesi gelecek. El mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm dostu dosta kavuşturacak. Allah'a dost olanlara ne mutlu. Onlar ölünce ezeli ve ebedi dostları olan Allah'a kavuşacaklar.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
4: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
4: Yıldız efendim.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek.

Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duvağı açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

0: Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Burası Yıldız Efendi.

Program bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.